0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besilerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
0: My Club, gecelerin vazgeçilmez.

starts in

0: Eksili.
1: Bağırma lan milletiniz çıktı.
0: Müzik kervanı.
2: Ben sana ananı zorunda.
0: Hareketli müziklerle sizler.
3: Allah tuttuğunu altın etsin ha.
4: 10, 9, 9. Neydi o lan?
5: 8 abi.
4: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: 1, burada, burada, burada.
3: Çal oğlum, çal, çal.
6: Haşim, hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Programın başlıyor.

0: Serbest mi bugün?
1: Sorgulamıyorum.
0: Ha şimdi geldi. Niye öyle oldu? Sağda solda gidiyorsun sen. Allah'ım ya. Neredesin? Efendim günaydınlar. Merhabalar. Güzel İskeç'imizden, hafif bulutlu güzel İskeç'imizden günaydınlar. Bugün Barak serbest herhalde. Dün tatildi. Almanya'da bugün tatil falan yok. Sol kulağıma doğru birazcık daha sesi verirseniz çok makbule geçer çocuklar. Ver çocuk, ver evladım. Ver gazı, ver gazı. Tesirli oldu. Yeter bırak tamam. Günaydınlar efendim. Merhabalar. Yine bir haftayı birlikte bitirdik. Bugün Cuma. İnşallah iyisiniz. Sesimden dolayı birazcık özür diliyorum. Yani asi ve asabi de olabilirim bugün. İlkel bir davranış ama olsun. Günaydınlar canlar. Güzel memleketimizden, İskeç'imizden hepinize sesimizin ulaştığı her tarafa çok çok kalimeralar, çok çok good morning'ler. Guten Tag, guten Abend, guten Tag. Onlar başkaydı sanki. Ya da benim bu kulaklığı değiştirin. Evet, sol tarafım gelmiyor ses oraya. Hepinize efendim hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum yine ekibim adına. Ekipten bir kişi geldi bugün. Yalnız değilim yani. Güzel bir hafta sonunuz olsun. Her şey yine gönlünüzce olsun. Toz ekmek aşkına, baharın tazeliği, günün bereketi aşkına. Dünya malına tamah etme, yanlış ölçme, eksik tartma. Pirinç, toprak, su, devrim, ilim aşkına günaydınlar efendim. Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi de eline, diline, beline hakim ol. Hakim de olmamız gerekiyor zaten değil mi? Annenize, işinize, tarlanıza, bağınıza, bahçenize, el emeğinize bereket getirsin. Yine hafta sonu da ömrünüze bereket versin efendim. Cemal yüzünüze, bedeninize sağlık diliyorum.

А, Будай, тамам. Budayı bırakın bu kalsın. Yok o sarı istemiyorum. Bakalım hadi bakalım başlayalım. Şöyle sabah mesajlarınızla. Sesine ne oldu? Ne bileyim ya valla bir aydan beri böyle ses bazen gidiyor bazen geliyor. Ben de bilmiyorum. Sağ ol yine alakan için. Naif Ahmet, Sibel. Günaydın bütün Kral FM. Günaydın Aşım Agam. Hayırlı cumalar olsun bütün Kral FM dinleyicilerine. Bütün dinleyicilerimize demiş. Naif Ahmet, Sibel. Golden Glass, bu ne? Kemal Sunal. Güldüren değil, aynı zamanda düşündüren Yeşilçam filmleri. Tabii ki oğlum, o yüzden Kemal Sunal'a, Şener Şen'e hala bakıyoruz ya. Golden Glass, günaydınlar Şaban Ömer. Taş yüze mi gidiyorsun yoksa yine? He? Günaydın Orhan Tuna. Bir güzel bir şey bir paylaşmış. Bir bakalım Orhan'ım. He, hayırlı cumalar mesajları. Yine bugün en güzel hayırlı cumalar mesajına. Güzel bir şarkıya armağan edeceğiz kazanana. Mevlana ne güzel söylemiş. Ot kendini her derde şifa sanmasın. Çare de Allah, hekim de Allah. Kul, kulu bilmeden yargılamasın. Yargıç da Allah, hakim de Allah. Hayırlı cumalar demiş. Daha çok uzaklardan. Fransalardan. Eyvallah Orhan Tuna dostum. Sağ olasın agacım. Ali günaydın, hoş geldin. Sen de hoş geldin. Aşım aga günaydınlar. Hah, günaydın Ali'cim. Günaydın bakan dayıma. Bitti mi Çimento Goliyalar Coşkun'um? Günaydın dayıcım. Kolay gelsin. Coşkun Ceyhun Kaya ve Ayhan Duman. Onlar piyasanın en iyi asfalt döşeyenleri diyecektim. Ne alaka lan asfalt döşeme? Senin geçen gün aldığın... Devam et Coşkun. Lan ne kadar da çabuk duruyor haberler ya. Oğlum bazılarım için aldım, bazılarım. Senin geçen gün aldığın ayranları ne yaptın? Belli olmuyor mu? Arkadaş sizden de bir şey kaçmıyor yalnız ha. Demoles, Coşkun Agacım. Hadi değil mi Erkos? Yine Gipera, ben çekeyim. Tosteki top babo. Almışın tişörtü. Hani Kral FM'in şeyi nerede, amblemi nerede? Yoksa bu yeni tişörtlerden değil mi? Yeni tişörtlerde Coşkun Bayram'ın birinci ve ikinci günü yaptığımız programda vereceğiz. Tosteki top babo ve Kral FM ortak çalışması olarak. Yakışmış delikanlıya siyah tişört. Hayırlı işler diliyorum Coşkun Ceyhun K ve Ayhan Duman. Kolay gelsin. Bir şey lazımsa yazın buradan geleyim. Çimento Gonu'ya mı atılacak? Bir şeyler mi yapılacak? Buradayız yani. Recep Aga ben seni akşam hiç unuttum ya be ya. Yarışmada vereceğim onu Coşkun. Kalimera filamu efkume nakis ene kalo programa. Nasıl kalar Recep Aga? Sefkaristu parapoli. Καλημέρα φίλα μου, καλό πρόγραμμα, ένα καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, να είσαι γερός, ευτυχής και να είσαι πάλι κοντά μας από Δευτέρα. Kısmet diyelim Recep Agacım. 5 dakika sonra ne olacağını bilmiyoruz Stuttgart Recep. İyi soruyoruz Refil'le. Mastora καλημέρα. Bugün işlerin yoğun mu? Hafta sonu çalışıyor musun Stuttgart'ta Recep ustacığım? Φιλιά μου στην Ελλάδα και στη Ξάνθη φυσικά υγεία, χαρά και ευτυχία demiş. Ne güzel yazmış Recep Ustam ya. Günaydınlar Recep Ustam. Dankeschön. Vallahi çok dankeschön ya. Dankeschön. Benim horozlar nerede Coşkun? Aha da burada. İrfan Konde. Gel bakalım İrfan, hoş geldin. Nasibiniz bol, cumanız mübarek olsun demiş. Cuma sabahınız mübarek olsun demiş. Ne kadar hesap yaparsanız yapın, hesapta olan değil, nasipte olan gelir başımıza. Günaydın Haşim. Günaydınlar demiş Kral FM Radyo Kral. İrfan Konde Frankfurt Havalimanı'ndan günaydınlar. Gönüller arası köprüler kuran kardeşim günaydın. Hayırlı işler, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, bol kazançlar. Amin. Cemi cümlemize Ömer Londra'dan. Ömer dün dağıttın benim arkadaşım gönderdiğin o fotoğraflarla. O kadar ucuz mu onlar orada? Yemin ederim Türkiye'de daha pahalı onlar. İki katı neredeyse. Ciddi söylüyorum. Normal bir markette miydi bunlar? Günaydın dayıcığım. Sabri ve Mehmet. İnsanlara güvenmek kumardır. Kumar haramdır. Yine de siz bilirsiniz. Hayırlı cumalar demiş Sabri Mehmet. Ortak mı yazdınız oğlum bununla? Nefsiniz razı mı sizin bu olaya? Sabri. Günaydın. Cuma günü mesajlar bir tık daha fazla. Evet.
güzel bir mesaj yine göndermiş. Ömer kardeşim benim, ne güzel bir kelimedir sen bilirsin. Bak. Oh, of of of of. Dayı çok ince yerden girdin gene bu sabah ya. Vallahi billahi Ömer. Lay lay lay lay. Ablacığım vallahi kurtarmaz bak. Bir dakika geleceğim sana da. Bir dakikacık azıcık tamam. Ne güzel bir kelimedir sen bilirsin. Sıfır sorumluluk, sonsuz huzur. Kim ne yapmak isterse, gönlü nerede hoş olacaksa orada olsun. Kimseyi yolundan çevirmek gibi ya da ispat gibi çabalarım yok. Kimseyle yarış halinde de değilim. Kendi halindeliğin huzurunda çok kullanıyorum bugünlerde. Eskilerin de dediği gibi sen bilirsin deyince kavga gürültü çıkmazmış. Sen bilirsin deyip geçiyorum. Ömer'e bir alkış istiyorum çocuklar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ömer yazdıkların hak el yakin dostum. Bravo. Sürmeli sürmeli. Sabahın güzel mesajlarıyla devam edelim. Tahsin Hasanoğlu hayırlı cumalar, iyi günler Kaptan Mesutlanım. Hay. Tahsin abi kolay gelsin Kaptan Mesut'um. Kolay gelsin bakalım. Nerede çalışıyorsunuz? Nerelerdesiniz? Dayıcım halı yıkayanlardan geçtik. Perde yıkayanları da duyduk. Çamaşır bulaşık yıkayan da varmış. Duymadıklarını da yüz yüze görüştüğümüz zaman ben söyleyeceğim sana. Tamam mı? Bunlar suyun üzerinde olanlar. Görünenler coşkunum. Hadi bakalım kolay gelsin. Oya Hanım geldi. Hoş geldiniz Oya Hanım. Günaydınlar. Bir dua gibi geçsin bugün içimizden. Sessizce değsin kalplere merhamet. Gökyüzüne açılan avuçlarımızda biraz umut, biraz sabır, biraz da hasret. Rabbim yorulan gönüllere huzur, kırılan kalplere şifa, beklenen güzel günleri vesile nasip etsin. Hayırlı cumalar demiş Oya Remzan Efendi. Çok dankişön. Amin de diyelim. Sağ olun Oya Hanım. Güzel bir hafta sonu diliyorum size de. Malika good morning and Mr. Bandera good morning. Have a nice weekend everyone. Everything is okay. Malika İngiltere'de dinliyor arkadaşlar da İngilizce devam ediyor programa müsaadenizle efendim. Şey yapsana karabela yedi bela çevirsene İngilizce gör bak incir ağacı nasıl ceviz yarayacak diye hafta sonu görsen. Lay lay lay lay lay. Ablacım dur zaten ortalık gergin. Bir dakikacık. Zanaatkarlara ve esnaflara da kolay gelsin. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bereketli bir hafta sonu olsun hepimiz için. Hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Recep, istersen böyle sabah sohbeti için hemen şarkıdan sonra bağlanalım. Söylemek istediklerin mi var? Anlatmak istediklerin mi var? Almanya'dan haberler mi var? İstersen bağlanabiliriz hemen. Aşım abim, bu enişten bensiz çalışmıyor. Seni çok seviyor. Kaptanım ondan. Gökçelerdeyiz. Hadi kolay gelsin bakalım gençler.

Olur Recep ustacığım, konuşuruz. Programdan sonra da olur, bir ara ararım ben seni. Canlı yayından çıkmak istiyorsan onu da ayarlarız, problem değil. Günaydınlar dayıma, günaydınlar güvencim. Hayırdır dayımın evladı, ne tarafa aldırdın gene kendini böyle? Nerelere gidersin bakalım? Bir de ya, köpeğini aldın mı yanına? Arzu Hanım hoş geldiniz, günaydın. Galimera güzel insanlar. Hayırlı, kolay ve bereketli gününüz olsun. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler Arzu Hanım. İyi günler ve iyi bir hafta diliyoruz size ve ailenize de. Sağ olun, var olun.

Dobro utro be ya. Gulam sizde, elim işte demiş Şevket. Şevket, ne yapıyorsun? Kolay gelsin bugün. Fayans işlerim mi, elektrik işlerim? Biraz fayans görüyorum. Sıva falan var, elektrik işleri var. Ceren'e takmışsın radyoyu orada. Kolay gelsin Şevket'im. Bulgaristan'da havalar nasıl? Güzel mi? Dobro utro. Gene çok gulama iş kapamışsın. Gör bak, senin sen incir ağacı nasıl ceviz ver, ha İngilizcesi. Oya Hanım çevirmiş onu. Sen gör bak, incir ağacı nasıl ceviz verecek, şöyleymiş İngilizcesi. Vallahi ben bilmiyordum Oya. İyi oldu. Just watch your fig three will be walnuts. Ha? Anladın mı Bandera? Yanında şimdi İngilizler var ya, ondan öyle konuşuyorum Oya. Valla birazcık boğazlarım falan ağrıyor. Kulaklarımın bir tanesi de tıkandı mı? Ne oldu? Sol kulakta ses gelmiyor bugün. Günaydın kralların kralı dayısı. Günaydın Akay. Kolay gelsin. İşçinizdesiniz yine bugün. Dışarıda çalışanlara, inşaatta çalışanlara da kolay gelsin. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Güzel bir de, mutlu bir de, istediğiniz gibi güzel bir hafta sonu da olsun Akay. Çok çıkmış o ceryan telleri oradan dışarıdan be çocuğum. Aman dikkat et. Vallahi biraz Arzu Hanım öyle. Dün biraz fazla bağırdım herhalde. Ya biraz fazla bağırmamaya çalıştım. Gerçi dün tatil diye almaya da mı? Benim ses bugünlerde gidip geliyor. Terki diyar ediyor yani. Katı bir tutumu var benim sesim. Konuştukça gidiyor. Arkadaşım asi misin, asabi misin, nesin? Hiç tık yok bak. Bugün gene böyle. Do re mi var, fa sol la si yok. Arpa görmüş kuzu gibiyim bugün. Hiç ses çıkarma Arzu. Böyle idare edeceğiz azıcık.

Orta köyü. Dimarkus'u çıkartayım. Hadi Dimarkus'u şey canlı yayını. Hazırlansın, hazırlayın arkadaşı. Tarasın kendini, saçını, başını, kaşını, gözünü. Hadi Dimarke, eti boş. Gel bakalım anlat, ne yapacaksın? Yüzme havuzu mu yapacaksın? Top sahası mı yapacaksın? Pende mi yapacaksın? Efendim milleti Estonya'ya mı götüreceğim? Bir politikacı olarak bizi bir aydınlat güzel kardeşim. Fındık kurdu. Gel bakalım. Arıyorum birazdan. Canlı yayına çıkaracağım seni. Olur değil mi? Kastoria'dan geliyor maden kömürü. Allah'ım size versin. Güzel ömrü inşallah. Kıymetli dinleyiciler. Hazırlayın birazcık. Hazırlayın. Coşkun hazırla kardeşim biraz. Hoparlör listesini de açsınlar oradan. Biraz sonra bağlanacağım. Hasan Kaya günaydın kral. Günaydın Hasan'ım. Azmir'de işler nasıl? Yunus'um ne yapıyor? Pingal Yunus'um orada mı? Hadi bakalım güzel bir hafta sonunuz olsun. Hafta sonu da çalışıyorsunuz galiba Hasan. Kaya değil mi? Mehmet Ali Birant hoş geldin abi. Günaydınlar, iyi yayınlar. Ayrıca Justin Stasyon Trelon'a ve patrona. Ne göndermişsin? Mahsun-i Şerif'in bir mesajını göndermiş abim. Dokunma keyfine, yalan dünyanın ipine eline dolamış gider. Kimi soğan bulamaz, kimi bal yutar, kimi parmağını yalamış gider. Mahsun-i Şerif göndermiş. Yusuf abi kapanışı sen ne yapacaksın abi? Canlı yayında. Günaydın Aşım abim. Günaydın. Özledik seni. Biz de sizi özledik. Ben söylüyorum gerçi Yusuf'um sizi de. Dedim herhalde şimdi çalışıyor arkadaşlar. Böyle Fagana'da Magana'da çalışırken duyulmuyor ya bu işler ondan. Hayırlı cumartesiler mi? Tövbe yani. Haşa. Haşa. Sümme haşa. Oğlum dur cumayı da atlatmadık. Bir dakika. Ha bak de. Bak fotoğraf geldi. Yusuf'um Fagana'dasın ondan mı oğlum? Duyamıyorsun. Şimdi yazabiliyorum. Yaz hem çalışın hem yazın hem dinleyin. Önce işiniz. Sonra biz. Abi pazartesi ya çıkarız ya çıkmaz ya. Belli olmaz. Duyuyorum seni zaten. Duy sen zaten beni. Hayırlı cumartesiler ne lan? Sümme aşağı, sümme aşağı. Hay Allah'ım ya. Aykan Agam günaydınlar. Kurda sandığı geldi. Voryoplast, Terplast işbirliğiyle Voryoplast yepyeni yerinde. Onların 17 senelik gerçekten tecrübeleri var. Plastik sektöründe dayanıklı, hafif, modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleriyle Karahasan Et Marketi'nde. Yani İstiklal ile Karahasan'ın tam ortasında. Voryoplast. Barış günaydınlar. Bekir günaydın. Efendim hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunuyor Voryoplast. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, başörtüleri, poşetler, trapezo mandilolar, plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak gibi siyah, şeffaf görünür kapaklı siyah plastik kaplar da var efendim. Hepsi Voryoplast'ta. Instagram'daki hesaplarının yeni sayfasında girip bir bakın. Ürünlerin hemen hemen hepsi orada. Instagram'da Voryoplast Cash and Carry. Voryoplast yazıyorsunuz ardında çıkıyor zaten. 693 31 68 949 2541 021 404 telefon numarası. Sterkellas@gmail.com'da e-mail adresi. Yaz sezonu için plastik masalar, sandalyeler ve çok çeşitli boy ve renklerde plastik saksılar da tabii ki Voryoplast'ta Barış Kavuştuğumuzda.

Hadi bakalım. Gönderdim. Yazsana o tepeye böyle. Fagana ile Kral FM diye Balkanlara yazsana Yusuf. Kala avto tragude. Dakşi avto. Kala tragude avto. Günaydınlar. Hadi bakalım. Kolay gelsin Yusuf. Ama kepçeye dikkat et. Şş, kazarken bir şey çıkarsa haber ver ha.

Endişotika'ya da varma. Kemal'e de varma. Tamam oğlum, sen bir şey yaparsa hiç fotoğrafı at, ben hemen programı kapar gelirim. Üzerini ört böyle topraktan sil onu. Kepçeyi sal böyle Fagana'nın kepçesine. Hiçbir şey görülmesin. Ay canım benim, hadi Yusuf'um. Kral Efendi'den Faganacılara şaba. Fayansçılara, döşemecilere, boyacılara, hidravlikozculara şaba.

0: İzmir'de poli piyesi. Sopara file. Yunus hep koşturuyor bizi. Niye Yunus'u kumando mu yaptınız Hasan? Ver bakayım bana Yunus'u azıcık. İki laf edeyim ona. Almadı. 4 hafta sonra tatil. Hani bize Şaba? Hasan Kaya. İzmir. Kotero'larda çalışan arkadaşlar. Gemi işlerinde çalışanlar. Şaba Kral Efendi'nin hepçenize. Hollanda'dan İtalya'ya, Almanya'dan Hollanda'ya, Belçika'ya. Kotero'larda, yatlarda çalışanlara Kral Efendi'nin şaba. Sabah şabaları. Hasan, Hollanda'dan gelirken bileğine getireceksin değil mi? Söylemeyeyim ben yani. Dilek Hanım günaydınlar. Günaydınlar herkese. Hayırlı cumalar İzmir'den. Dilek Hasan Halal Hanım Efendi. İzmir'e çok çok selamlar. Günaydın, iyi yayınlar. Bedene abdest aldırırsan ne olur? Zihin ve vicdan cenabetse. Hayırlı cumalar. Bedene abdest aldırsan ne olur? Zihin ve vicdan cenabetse demiş.
1: Vay vay vay.
0: Elini vicdanına koymamış biri alnını secdeye koysa ne olur, koymasa ne olur diyorsun yani Hüseyin Erdoğlu, öyle mi? Sonuna kadar katılıyorum da. Eyvallah, kolay gelsin. Hasan Çarıkçı günaydınlar. Ben yardımcı olun, dün düz gitsem komutini, dönsem yine komutini. Nereye gideyim istiyorum? Portolaus'a gideyim. Denizden ağrı git Hasan Çarıkçı. Denizden ağrı gitsene be oğlum. Nasıl bir yola girmişsin sen böyle? Doğru valla, düz gitsen 39 kilometre komutini, sola kıvırırsan gene komutini. Plaki de yanlış Hasan. Kaç oradan. Kaç. Amsterdam'ın kekleri mükemmel. Ya getir işte bayağı sen de. Ben söyleyecektim, sen yetiştin. Uçakta sorularsa what is this? Kek de doğum günü pastası, ağama götürüyorum de. Aşık maşuk meselesi yani, fındık kurdu. Şey mi eniştem, niye kızmış be ya? Aa. Bak gönül koymuş bana. Aa. Niye ama Şeymen işte, arpa görmüş kuzu gibisin. Ama azıcık canlansanız da siz bayağı... Aa, bakın buraya bak. Şeymen işte bir kim kızdırdıysa... Bir tanesin benim Şeymen işte. Kahvemde İtalya'nın çizmesi çıktı. Hadi hayırlısı, İtalya'ya mı gideceğim acaba? Çıktıysa kesin İtalya'ya gidersin ya da bir çift çizme alırsın kendine.
2: Kral FM 100 reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
4: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
5: Ağır ve hastalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır ve hastaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler.
6: Πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-83-495.
5: Aydınlatma sistemleri, elektrikli ekipman, elektrik tesisatı malzemeleri, modern ve klasik lambalar, aplikler, avizeler, dekoratif aydınlatma ve aksesuarları, her türlü aydınlatma araç ve gereçleri. Kusis AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Dimokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541-08-3320.
7: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
8: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
6: Καλύδι Σάββας. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 68000 και κινητό 6977 57 57 87.
1: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi

0: Bacıköy arasında. Telefon 25410 31 815. Cep 693 67 38 490.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
2: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
2: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
2: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25410 77 066.
3: Forio Plast. Modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Forio Plast yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Kara Hasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite. Forio Plast Koyunköy'de. 2541 021 404, cep telefonu 693 31 68 949.
4: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
5: ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. ηλεκτρονέτ.
6: ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβδείρων 37 και 12 Αποστόλων.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
3: Mesut kaptanım Nisiotika. Adam daha bir şeylere gidiyor, böyle adalara falan gidiyor. Işte. Buyur geldi işte bak Nisiotikalar. Buyur. Norveç'te dinleyen arkadaşlar varmış. Günaydınlar. Maykım Ergül günaydın. Kolay gelsin. Herkese çok çok selamlarımızı söyle memleketimizden, İskeç'imizden. Maykım. Dikkat edin kendinize Norveçlerde. Hasan Kaya. Yusuf kardeşim diyor ki Faganacı Yusuf. Onun adı öyle. Faganacı Yusuf. Hollanda'dan getireceği keki söyle kamufle etsin. Fındık koysun içine. Aa, onların fındıklı ve fındıksızları mı var be Yusuf? Ayrı ayrı mı onlar yani? Fındık kırdı Hasan Kaya, duydun mu? Kamufle et. Şey, alüminyum kart olan sar onu bir güzelce. Dedim ya sorularsa ne için? Dersin doğum günü için. Bir de mum koy üstüne, tas tamam olacak o. Ya kim ne diyecek? Güvercinlerle siyasetçilerin ortak noktalarını biliyor musun? Aykan Duman dinle. Hadi de marke. Akuy. Coşku niye yazmıyor bugün hiç be? Dur ben onun gönlünü alacağım şimdi. Ben biliyorum onun sevdiği şarkıları. Sormuşlar güvercinlerle siyasetçilerin. Mehmet Ali Birand göndermiş bu mesajı. Güvercinlerle siyasetçilerin ortak noktalarını biliyor musunuz diye. Hayır bilmiyorum demiş karşıdaki. Anlat bakalım demiş. Neymiş ortak noktaları? Hemen cevap vermiş seninki. Güvercinler yerdeyken elimizden yerler. Havalanınca başımızı kirletirler. Siyah seçicilerin de seçimden önceki tavrı ile seçimden sonraki tavrı güvercinlere benzer demiş. Hasan Kaya ve Kumando Yunus Pingal. O hatta ne yakota Yunus kimse bir şey diyemez. Uçakta bile mi? Mesela pilot gelse dese şimdi what is this bu kekler için şimdi. Yunus oradan çıkacak Pingal'ım benim kartalım Beşiktaş'tı. Bir kartal pençesi gösterecek Hasan Kaya'ya. Abi bir şey diyeversin Teo pilot. Hollanda'ya şaba. Kotero'larda çalışanlara şaba. Kafetanara paradisoza şaba. Kırcaali'ye günaydınlar. Mert Köse'den hayırlı cumalar. Sinan Cambaz Güven Kabza günaydınlar. Mert Köse. Günaydın bakalım. İmkanlar dahilinde kaliteli yaşamak sanattır. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Mert Köse hayırlı işler diliyorum kardeşim. Kekalos avataki reko. Etsin. Orhan da burada. Aa Orhan İbiş. Orhan merhaba. Tanıyorum tabii Orhan'ı. Çok selamını söyleyin çocuklar. Orhan kolay gelsin. Orhan İbiş. Hollanda bugün canlı. O Kotero bitecek mi 4 haftaya kadar bahsedelim. Sanki bayağı daha iş var orada. Biraz tripsim o işte. Bonusu yapılmış tamam. Bonusu. Boyaya hazır yani. Tamam. Orhan İbiş kolay gelsin. Kafetanara Paradisos Köyü'nde yeni yaz saat uygulaması hemen veriyorum. Hafta içi ve hafta sonu sabah 9'dan akşam 12'ye kadar açık olacak Kafetanara Paradisos'ta. Efendim söyleyeyim eğer bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa işte o 40 yılın başlangıcını Kafetanara Paradisos'ta yapabilirsiniz. Ayrıca bakırcı dondurmaları geldi. Çok çeşit bir deneyin. Çok da güzel, çok da çeşit dondurmaları var. Yine Kafetanara Paradisos Köyü'nde kahveler, pizzalar, çerezler, her çeşit çay, her türlü içecekler, çok çeşit kahveler ve mezeler de var. Hasan kardeşimin o güzel mekanında. Tanera Instagram'da ve Facebook'ta Tanera Paradisos olarak takip edebilirsiniz. Ömer Sezer, Çiler Osman, Filotiz Asfalt Boyu Gökçeler. Onlar da yine çok çok uzun yıllardan beri hizmetinizde Gökçeler'de uygun fiyatları, kaliteli hizmetleri, profesyonel işleri, dayanıklı inşaat ve yapı malzemeleri ve her türlü malzemeyi bulabilirsiniz. Filiotis Asfalt Boyu Gökçeler'de. Hüseyin'im günaydın. Mr. Sauberando günaydın Aşım abim Almanya'dan selamlar. Günaydın güzel kardeşim babana çok selam. Barış mı? Ha Barış. Çok çok kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin. Yardım lazımsa gelelim. Mr. Sauberando bütün Kral Efendi dinleyicilerine güzel bir hafta sonu diliyor. Sağ olasın Hüseyin'im. Vallahi yardım lazımsa hemen var birkaç tane aylakçı adam ki o. Bütün Kral Efendi dinleyicilerine

Bengen ona karadır kaşların türküsünü hazırladıydım ama ya şeyime enişteme. Sorsana bakayım usulacık basayım, hiç balık var mı? Bilse bilse o bir balık. Aa, bugün boya var. Hadi bakalım. Tapancayı kim tutacak Hasan Kaya? Kim boyuyor piştol lan? Baba geldi, günaydınlar. Coşkun fotoğraf gönderdi baba. Siyah tişörtü giymiş. Ama bir önceki tişörtler mi yoksa bizim hazırladıklarımız mı? Oğlum onları bayramda vereceğiz. My friend Seydan İdris. Günaydın Ayşim Aga. Ne yapıyorsun be? Herkese selamlar. Teyi bayat burada işte programdayız. Sen ne yaptın? Hafta sonu var mı çevirme? Kokoreç. Hazırlık var mı hafta sonuna? Ne bileyim, belki demişlerdir Seydan, Osteki Tobaba Seydan'a gelmişler, demişlerdir my friend biz Galatasaray için şey yapacağız, hazırlık yapacağız yani. Şampiyonlukları kutlayacağız. Bize şöyle hafta sonu güzel bir masa hazırla. Teo kokoreçler, oğlak kuzu çevirme, mangalda hepsi ızgara, pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış piliç, hepçe. Beleketi Bekirli de Osteki Tobaba Seydan İdris'in dükkanında. Mangal başı lezzetler, ekmek ve pide de döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, orektikalar, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler, geniş menüsü ile Tosteki Tobaba Bekir'de. Peleketi. He, ondan ver merkezi, çaktırma, bayramda vereceğiz onlardan. My friend. Tosteki Tobaba olarak Instagram'da bulabilirsiniz. Değerli kardeşimiz Seydan ustamızı. Tapanca Yunus'ta. Oho. Yani Kurtlar Vadisi'nin tapancası Abdülley Yunus kardeşim de. Bilir o işleri, bilir. Sabahların sultanlarına, kraliçelerini unutuyorum. Ayrıca sultanım günaydınlar. Hanımefendilere günaydınlar, ev işleriyle meşgul olanlara, çocuklar okula gönderildi. Efendim bugün ne yapacağız, yarın ne pişireceğiz diyen hanımefendiler hiç merak etmeyin. Azıcık kurasan iki yumurta yeter işte be. Her gün pişirmem olur be ya. Birazcık taze fasulye. He Aslı? Diyorum ya, imkanlar dahilinde kaliteli yaşamak sanattır bak, imkanlar dahil. Allah senin

Sıracım günaydın. Onur 1978. Bugün yok mu fotoğraf? İyi günler diliyorum sana da. Haşim, havaalanındaki gümrük muhafızlarının öyle köpekleri var ki 1000 metreden Hollanda keklerinin kokusunu alıyorlar. Abi tamam, eyvallah, alıyorlar da onlar yasal ki Hollanda'da kekler. Uçaklara binmiyor mu yani o kekler? Ne yapalım be? Ben mübarek. Baştan söylesene ben mübarek, Brüksel İrfan Konde. Reha dayım, ne güzel çiçekler bunlar ya. Günaydın, kolay gelsin ustam. Estağfurullah dayı. Bu çiçeğin ismini bana yazar mısın Reha dayım? Çok merak ettim ya. Rengi çok güzel, ortası böyle sarı, yaprakları yeşil. Yok, yaprakları kahverengi olacak daha şimdi. Öyle değil yani. Çok böyle çok güzel çiçek, ilk defa gördüm desem. Hafızamı bir şöyle bir kurcalayayım bakayım. Allah Allah. Reha dayım, bana bu çiçeğin ismini yaz lütfen. Sevdiğimiz insanlar arada böyle çiçek topluyoruz yol kıyılarında falan böyle. O çiçekler soluyor, sevdiğimiz insanlar soluyor. Gidiyorlar, gelmiyorlar, gelenler gitmiyor. Var benim öyle tabiatım. Böyle yol kıyısında güzel çiçek gördüğüm zaman önce kıyamıyorum koparmaya ama toplanacak kişiye değerse topluyorum. Götürüyorum. Var çok dururum böyle yollarda. Ama Reha dayım bana bir yazsın. Θα πάμε και στο ψάρεμα. Kırcaali Liv Medico Dental doktorumuz Kırcaali'de, Kırcaali Pazar yerinde, Bulgaristan'da.

3D tomografiyle doğru teşhis ve planlama yapıyorlar. Ayrıca kliniğinde dahiliye ve ortopedi hizmetleri de sunulmakta. Estetik diş hekimliği, ücretsiz muayene. Evet bakın, ücretsiz muayene var. İlk önce doktorumuz Kırcalli'de ücretsiz muayene ediyor. Ona göre implant gerekiyorsa implant, diş tedavileri gerekiyorsa diş tedavilerini yapıyor. 10 yıl sertifikalı ve garantili implantlar Kırcalli Live Medico Dental Doktor Ali'de. Dobro utro, merci Doktor Ali. Dur şimdi yazsın bakalım şey

çiçekten anlayan arkadaşı dedi ki bir çiçeği gönderir misin bakalım. Fıstıkla kamufle ederlerse köpekler anlayamaz. Yusuf bayağı tecrübelisin bu konuda kardeşim. Oğlum adamla diyor ki Frankfurt Havalimanı'nda çalışıyor dostum. 1000 metreden kokuyu alıyorlarmış. Adam büyütmeyin bu kadar veya tamam. Baki günaydın. Nedir bu kek muhabbeti? Sünme aşağıya. Allah Allah. Sıracım fotoğraf göndermiş traktöründe ve tarlasında. Onu sıracım ne ekiyorsun? Ah karıklar vallahi billahi. Bak dümdüz çıkarmış karıkları. Bravo sırama. Kimin sırası o be? Hadi bakalım kolay gelsin. Onurun bereketli olsun toprağın.

Mert Mustafa Darmon kim oğlum? Mert Köşe. Günaydın abi, nasılsın? İyi yayınlar, kolay gelsin. Hayırlı cumalar Aslı'cığım, teşekkür ediyorum. Günün yemeği İmam Bayıldı. Güzel. Aşım bunu sevdi, güzel. İmam Bayıldı yapabilirsiniz hanımefendiler. İmam Bayıldı mı, İmam Fenalık mı geçirdi kız? Nasıl o? Abi günaydın, az önce okuduğun hayırlı cuma mesajını tekrar okur musun? Bir sürü okudum, dinleyiciler gönderdi, ben okudum. Hangisini şimdi ben sana okuyayım onu? Şahin. Şahin mi? Tabancalar hazır. Yunus, Ümit, Recep, Orhan ustalarım. Hasan Kaya. Zor tutuyorum onları, boyama istiyorlar. Omada katastrofa. Omada boyacılar. Gençler kolay gelsin bakalım. Ben işinizden almayayım sizi. Cansınız, cansınız. Kral FM yanınızda. Boyarken istediğiniz bir özel şarkı var mı Hasan'ım? Mesela abi şu şarkıyla çok acayip boyuyoruz. La birbirinizi boyamayasınız orada siz. Ara beni, boya beni. Ne olur Hasan, yazsana şeye. Kotero'nun yanında böyle. Sahibi görmesin Kral FM diye. Bir bakıyorum şu Kotero gelmiş böyle. Nirodato, Fener falan. Hadi azıcık ara verelim. Ben de bir dinleneyim.

Serkan'ım günaydın abim, hayırlı günler dilerim demiş. Serkan Süleyman Plastika Trakis günaydınlar. Adem Orhan Paris, selamün aleyküm, hayırlı günler, iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Paris'ten herkese selamlar. Tüm çalışanlara hayırlı işler, kolay gelsin ve aleyküm selam. Adem Orhan'ım, güzel bir hafta sonu diliyorum.

Çok da güzel mesajlarınız geliyor yine. Bunu ben de programlarımda söylüyorum. Yunus Emre'nin değil mi? Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. Teşekkürler hatırlatmaya için, sağ olasın.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz. Platiye Lefteriyas Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
3: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home Budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
0: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Santi Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
4: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besilerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
2: Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat Mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
3: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil, alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçi Köy Arabacı Köy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
4: Bayram sofralarının olmazsa olmazı Amfeon Pastaneleri. Damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Amfeon kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanus 5'teki Amfeon Pastaneleri sahipleri Mehmet, Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler.

0: olsun. My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
3: Kurban bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinize ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 6986 66 28 68 ve Hasan Bandak 6944 98 10 39. Bandak, kalite ve tat farkı.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
6: Ve İrfan, çok selamım var. Frankfurt Havalimanı'ndan Yusuf Patigo'dan. İrfan abiyi tanıyorum. Selam söyle abi demiş Yusuf. Yusuf Patigo'dan Frankfurt Havalimanı'na selamlar ve şabalar. Ve Paris'teki diğer dostumuz Durmuş Ali Zengin geldi. Hoş geldin ağam. Selamün aleyküm ve hayırlı ve aleyküm selam, hayırlı cumalar dilerim Haşim. Adem, Orhan abime de bakayım. Emeklilik nasıl gidiyor de. Adem aga emekliye ayrıldı, tadını çıkıyor şimdi, öyle mi? Aa, hayırlısı olsun, böyle sağlıklı güzel bir ömür olsun, emekliliğin de tadını çıkarsın. Adam 46 yıl çalışmış dayı. Tabii. Durmuş Ali Zengin agacım, İyi bir hafta sonu diliyorum. Arzu Hanım geçmiş olsun dedi. Teşekkür ederim Arzu, sağ olasın. Akşama ben biraz bir gargara yapayım bakayım. Bu ses telleri, mes telleri boğaza iyi gelsin diye. Lale'ye benziyor. Lale de gördüm yok yakından. Bul bakayım. He, biraz Lale'ye benziyor. Mısır eken bütün herkese kolaylıklar, bereketli olsun diliyorum. Olur sıracıma da. Aksine. Nedim'im hoş geldin. Evvel zaman içinde saklı. Kimi deli, kimi çok haklı. Elde bir, dilde iki. Söyle kardeşim, bu dünya kimin ki? Wow. Boş ver havayı, boş ver civayı. Sırası gelen terk eder yuvayı. Böyle geldi, böyle gider kardeşim. Havan kime? Sonunda o pamuğu sen de yiyeceksin. Cümleten hayırlı cumalar. Günaydınlar bakalım canlar demiş Nedim. Günaydın Nedim'im. Sağ olasın, teşekkürler. Şimdilik en güzel hayırlı cumalar mesajlarından bir tanesi oldu. Bayağı bir anlamlıymış. Şaban göndermiş. Şaban hoş geldin, günaydın. Tut ki Ali'den miras kaldı sana Zülfikar. Sende Ali'nin yüreği yoksa Zülfikar neye yarar? Aa, dedim bu da güzelmiş. Şaban kolay gelsin. Nerede çalışıyorsunuz bugün? Nerelerdesiniz? Tut ki Ali'den miras kaldı sana Zülfikar. Şu ucu böyle iki taneli kılıç var ya Hazreti Ali'nin. Sende eğer Ali'nin yüreği yoksa Zülfikar neye yarar demiş. Hayırlı cumalar demiş Şaban. Oo. Sağ ol kardeşim, teşekkür ederim. Itırak mı? Yok dur Şevket, sana da göndereyim bak çiçeğe. Reha dayım gönderdi bunu. Bilmiyorum, pıtrak yok mu oğlum? Pıtrak değil. De var mı bakalım Bulgar'da? Sezer günaydın İngiltere. Son dakika. Günaydın Aşım Agam. Günaydın Hüseyin Hacı Bedel. Günaydın çocuklar. 100 yaşındaki Diego 800'den fazla yavrunun babası olarak türünün yok olmasını engelledi. Bu Galapagos adalarında yaşayan bağcıklardan yollamış bize Hüseyin Hacı Bedel. 100 yaşında. Hala devam ediyormuş mu? Vallahi açık söylemek gerekirse Hacı Bedel daha böyle bir hayırlı cuma mesajı bekliyordum senden. Ha gör bak ne işlerle uğraşacağız. Bravo ya adam ilaç makinesini takıyor, sürme makinesinin sabanları çıkarıyor. Balle bağlama makinesini takıyor, misir ekme makinesini çıkarıyor. Kolay gelsin Bali. İşin zor. Günaydınlar, hayırlı cumalar dilerim Aşım abi. Emircan Osman, Hollanda'nın diğer tarafında. Sen Hollanda hangi tarafındaydın Emircan'ım? Hacı Bedel çok sade oldu oğlum bu. Hamdi nerede Hamdi? Hamdi? Oto elektrikçimiz, Sami ustamız, Ahmet Sami ustamız. Yeni açtı dükkanını şöyle 2-3 aydı. Şimdi oldu. Şimdi kadro tamam. Tabi orada. Benim yakışıklı kardeşlerim benim be. Vallahi billahi öpüyorum sizi kalbinizden. Öpüyorum güneş görmeyen yerlerinizden. Sihirli değnek değdirilmiş gibi böyle bir güzelliğiniz var ya. Vallahi bak tövbe estağfurullah. Sünme aşağı, sünme aşağı. Oto elektrikte son nokta ve müşteri memnuniyeti, aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı, servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü, elektrik elektronik yedek parçalar. Oto elektrik aksesuarları ustamız Ahmet Sami'nin İkuşti Joktoy Joktoy Vürü 28 Terma 28 sonunda orada foranın başlangıcında. Sabah 8.30'dan akşam 5'e kadar hizmetinizde ustamız. O şarkıyı da alalım. Instagram'da sam.electrician olarak bulabilirsiniz. 693-979-2743 Sami Ustam'ın telefonu. Oto elektrikçisi. Elektrologos Aftukiniton. Ben de onu gördüm Hüseyin. Sihirli değnekten sonra Hamdi'nin yüzüne nur geldi. Onun yüzünde nur vardı da böyle bir şavku artmış yani. Ne değnekmiş arkadaş.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim.

Aykan Duman dostum benim, can kardeşim benim. Sende ruhani bir ışık gözlemliyorum. Bak var ya, sen madde değil bir manasın. Ufacık şeylerden kızılır mı? Aga bayram geliyordu. İçimizde özlem arttıkça arttı. Bize gurbette olanlara bir türkü istiyorum. Emel Taşçıoğlu'ndan bayramdan bayrama çalarsan sevinirim. İşte tam da burada bayramın birinci, ikinci günü. Ve bu Haşim sizi yalnız bırakmayacak durmuş alakam. Bayram programına ilgili çalışsanız da yalnız da olacağım. O gün çalacağım.

0: türkü Mor Dağların emanetidir. Firari mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilim içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıtlı kıran zemheri, ardı ateş gülü, kızılcık ve menekşedir. Bir teli asırı vurur bir keldani ve yeşile çalar her mevsim petrol mavisini, kan kızılını. Kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre, Şahin gagasında can suretidir. Kara saçlım, gül benizdim, sevdiğim bu türkü Mor Dağların, Mor Dağların emanetidir.
1: Kurda kuşa, her canlıya bakan insandır çiftçi. Köylü çiftçi milletin efendisidir. Dün Dünya Çiftçiler Günü ama her gün kutluyoruz onu, Güven. Güven tarlasını sürüyor, arkada kuşlar, martılar sebepleniyor topraktan. Ey toprak ana işte ya. Toprak ana.
0: Debreşir gökçe yürek, kasketi kederde, gömleği kan, sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm, elleri cesurdur ve de hünerli. Mor Dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kılcım, bir de dinamit. Gün kar yanı yüze vuranda Mor Dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler. Namlu

0: bastım mührü.
1: Canım onu da bir hazırlatalım bakalım, yetişirsek tabii ki de dinletirim. İrfat dayıcım günaydın, cuma mübarek olsun. Allah muhabbetimizi bozmasın, ses tellerine kuvvet versin. Teller gidip geliyor İrfat. Kartalım benim, sağ olasın. İrfat Erdinç, sen nasılsın, iyice misin? Bunu biraz sonra okuyayım mı Nedim'im? Ah be abim, biz boşuna mı diyoruz klavye maalesef bir başkadır diye. Tamam, bunu biraz sonra okuyacağım. Oldu mu Nedim'im? Lay lay lay lay. Coşkun o dinlemiyormuş. Başka radyo dinliyorum, şimdi hemen sana çeviriyorum frekansı dedi. Yakaladım keratayı. Dedim yalan. Hayır dedi, dil dedi yalan. Yalan söyleyen dedim. Cevap yazmadı.

Kırşopoli'ye de gönderdim. İbrahim Tatlıses hayranı onlar. Kiriya Maria Kalimera. Hakkı bilir, sabrı bilir, ilimle yoğrulur, irfanla gelir. Öyle kuru gürültüye kulak asmaz. Bilgiyle konuşur, cahille basmaz. Araştırır, bulur, aslına bakar. Sözü inci gibi gönlüne akar. Sıradan değildir, kalitedir aslı. Kral FM ailesi bu alemin aynası. Kimi alimdir, kelamı seçer. Kimi bilge deryadır, kendinden geçer. Yani Haşim abim, senin dinleyicin sadece dinlemez. Okur, bilir, tartar. Boş lafa prim vermez ve odaklanır. Aynen aynen, tam böyle bizim dinleyiciyi anlattın dedim. Çok doğru vallahi. Sezer günaydın. Bacanam günaydınlar bakalım. Bütün Kral FM ailesine selamlar. Haskova'ya, Durakköy'e, Karamanlar'a, Gumburlu'ya, Sarnıç'a, Gizikli köylerine, Adem'e, Bade'ye ve ailene çok çok selamlar. Bulgaristan'dan dinleyicilerimize. Morningler çok busy today, only listening, no writing. Zor okudum ben. Ne mazıyan, ne mazarar. Bu çil şarkılardan devam. Hayırdır damar dinliyorsun Sezer sen de bugün? Hadi have a nice weekend bakayım. Murat Hüseyin teşekkür ederim. Çok güzel bir şarkı seçtiniz yine. Vallahi var ya, güzel insanlarsınız. Günaydın güzel insan. İyi yayınlar, kolaylıklar dilerim. Hüseyin Murat. Nalan sana da günaydın. Günaydın, kolay gelsin Haşim. İyi yayınlar ve iyi bir hafta sonu olması dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Senin için ağlar. Şeyh Mustafa da çok selamlar.

Kerime Hanım hoş geldiniz. Kerime, Timur, Almanya'da bütün gurbetçilere selam olsun. Duraköy, Haskova'dan, Bulgaristan'dan. Günaydınlar Bulgaristan'dan. Çok çok günaydınlar güzel İskeç'imizden. Kerime Hanım efendi. Güzel şarkıyı gönderiyoruz. Bütün gurbetçilere bir istek şarkımız olacak eğer mümkünse. Bir yazın bakalım.

Bulgaristan'daki dinleyicilerimizden Almanya'da, Avrupa'daki olan bütün dinleyicilerimizi, Hollanda'daki olan gurbetçilere gönderdiler bu şarkıyı. Biz de kendilerini kırmıyoruz, dinletiyoruz. Ondan sonra bayram tebrikleri ve reklamlara geçeceğiz.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Gülten ablacığım çok teşekkür ederim. Günaydın kardeşim. Hayırlı yayınlar. Çok dokunaklı şarkılar. Süper program bugün. İki oğlumun da doğum günü. Bir şarkı rica etsem onlar için. Tabii ki efendim. Hemen hazırladık zaten. Gülten ablam çok teşekkür ederim. Dünkü gönderdiklerin için de ayrıca da böyle radyodan da bir teşekkür ederim. Esen Besimoğlu ve Eray Besimoğlu. İki güzel insan, iki güzel dostum kardeşim. Doğum günleriniz kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ömrünüz olsun inşallah. Zeytin ağaçları gibi her zaman onu veriyorum örnek olarak. Teşekkürler Gülten ablam. Ertuğrul abime de çok çok selamlar. Şimdiden teşekkür ederiz demiş Kerime Timur hanımefendi. Durakköy'den, Haskova'dan, Bulgaristan'dan biz teşekkür ederiz. İki gün acılı dursun. İki gün acılı dursun. He. O dua etsin pazartesi salıya gelmedi denk program. Coşkun. Bizi de unutma ha, bekliyoruz. Krimata. Oğlum Emircan başka bir şarkı istesene. Esistora. Pane. Google'a sorsana belki bilir. Aslında ben Pıtrak diye şarkının birinde duydum. O araya yazdım. Ha ben de dedim nasıl Pıtrak be ya? Bizim bildiğim Pıtraklar başka türlü oluyor Şevket. Bulgaristan'da Pıtrak böyle oluyorsa o güzel o. O ne geldi başa? Sağ ol Şevket'im. Kaç olduk Esen, kaç olduk? Kalanlar hazır mı bakalım? Hafta sonunda balıkçılığa hazır mı? Doğum günün kutlu olsun güzel kardeşim benim. Ailenle birlikte nice yıllar, nice seneler diliyorum. Şarkınızı da biraz sonra dinleteceğim müsaadenizle. Hem ilk önce mesajları bir bakalım, ondan sonra sponsorlarımızı tanıtacağız. Ali Milayimoğlu. Ali ne diyordu? Şair, 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın kurda. Doğru mu? Kendime gelemiyorum dayı, çok yorgunluk. Yakışıklı, güzel tıraş yapmışım seni ama bak. Kaşlar, gözler, sakallar, saçlar. Hadi bakalım kolay gelsin. Taş taşıdık sanki bütün gece. Şimdi geceler uykusuz kalıyor. Gece çalışmak zor, gerçekten zor. Yani sabahçı, öğlenci tamam da gece de çalışmak zor oluyor. Allah kolaylık versin Ali'cim, ne diyeyim canım. Günaydın, iyi yayınlar dilerim abi, kolay gelsin. Herkes çıkana hayırlı cumalar dilerim. Berket Çilingir, Kitel Xantis. Berket'im, Kiteli himmet ve dua ile ayağa kaldıralım diyorum ben. Sen ne diyorsun? Hani imkanlar da elinde. Sen madde değil bir manasın Berket Çilingir. Dualarınızla yaşıyorum. Fenerbahçelilerden de mesajlar gelmeye başladı. Günaydın, hayırlı cumalar demiş Barış Kalfa. Kalfa Barış. Günaydınlar bakalım. Teşekkür ederiz. Bilmukabele Selim yazdı. Malına cömert, sırrına cimri ol dayı. Mal veren aziz, sır veren zelil olur. Selim. Teşekkür ederim. Hayırlı cumalar diye de eklemiş. Diğer günler hayırsız mı dayı? Fındık kurdu. Şeyh'im Ümür Üstam, Kaportacı Lamarina Saftukinito. Nerede? Gökçeler asfalt boyu, kordon boyunda. Köprüyü geçmeden önce 306 metre gidiyorsunuz. Hemen orada. Geçtikten sonra dönüyorsunuz. Geçmeden önce dönüyorsunuz. Yani şöyle toparlayayım. İskeçi Komotini istikametine giderken Gökçeler'de köprüyü geçmeden önce sola. Komotini İskeçi istikametine giderken sağa dönüyorsunuz. Deşin doldu. Şaşkın Haşim. Kaporta işleri komple ve hasarlı yerlerin yapılmasından sonra otoboya ve cilası. Tavan döşeme, araç farlarının, lambaların parlatılması ve temizliği. Gerçekten kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve çok çok uygun fiyatları ile Şeyh'imi Mümin Üstam Gökçeler'de. Sesimden dolayı çok özür dilerim efendim. Boğazım gittikçe de yanmaya başladı. Konuştukça böyle karaçalı var sanki boğazımda. Acilen bana şurup getirin, gargara yapacağım. Patron da apar topar kaçtı. İnsan sorar bir şeye ihtiyacın var mı? Sümme aşağı, bir şeye ihtiyacımız yok da. İnsan der bir şey lazım mı? Spiker bey der. Aldı başını gitti, iyi yolculuklar. Hadi güle güle. Her türlü sigorta şirketleri iş birliği de var. Şeyh'im Ümür Ustam'ın. Gökçeler'de telefon numaralarını veriyorum. Yazın lütfen, yazın. Dediğim gibi güvenilir hizmeti, kaliteli işçiliği ve uygun fiyatları var. Pek de uzakta değil, Gökçeler Seloro'da. 2541-032-992-693-2313-208 telefon numarası. Doğum gününü kutlayan arkadaşlarıma gönderiyorum. Esen Besimoğlu ve Eray Besimoğlu için bu güzel şarkıda.

0: Modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
1: Gökhan Pile, Gökhan'ım merhaba. Nasılsın canım benim, iyisin? Ooo lambır lambır. Gökhan o şarkıyı söylüyor. Ooo lambır lambır. Ya Durmuş Alakacım, şimdi Orhan Agam'a da sorayım. Böyle bir haber geldi. Haberler gelince ben bildirim olarak benim telefona da geliyor. Fransa'da polisler sürücüleri sarhoş geyiklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmış. Yani geyikleri uyarmıyor sarhoş sürücülere karşı. Sürücüleri sarhoş geyiklere karşı uyarıyor. Nasıl oluyormuş? Gelin bir dinleyelim, bir okuyalım. Geyiklerin doğada fermente olmuş meyveleri yiyerek sarhoş olduğu belirtildi. Var mı böyle bir gerçeklik Fransa'da? Yaldır yaldır geziyor mu bunlar böyle? Ha, meyveleri yiyor. Fermente olduğu gibi onun içine birazcık alkol falan karışıyor. Duydun mu Şevket? Sezer, İngiltere'de var mı? Nedim, Almanya'da var mı böyle? Bir geyik görüyorsun, 8 çiziyor. Yaldır yaldır, yanında da 2 tane dişi geyik. Sarhoş yollarda geziyorlar. Arkadan böyle sürücü düdüğe basıyor. Düt düt. Ey vay vay vay vay. Sen misin düdüğe basan? Abi onun boynuzlarını görmüyor musun? Baksana, 1,5 metre boynuz bir tarafında, 1,5 metre öbür tarafında var. Geyiğin zaten kafası güzel. Fransa'da değildir bu, her yerdedir bu böyle. Gerçi bizde pek görülmedi bizde. Farklı farklı gözüküyorlar. Var mı bunun doğruluk payı? Bir teyit etsinler bakalım. Fransa'da polisler sürücüleri sarhoş geyiklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmış. Cam fotoğrafçılık, duydu mu bunu? Kolay gelsin Haşim abim, hayırlı cumalar. Sağ olasın. Bu ne? Pekkan'ım teşekkür ederim. Roka desen değil, prasa desen değil. Pekkan bu ne be kardeşim? Ispanak. Hayır, hayır, ıspanak böyle olur mu be? Cahil Haşim. Tövbe ya. Cühela senin. Pekkan sende de ruhani bir ışık gözlemliyorum kardeşim. Vallahi bak. Dur şimdi süslü düşünüp süslü konuşayım azıcık, bekle. Yeşil bir yaprak bu böyle. Biber fitkesi buldum. Doğru mu Pekkan? Biber fitkesi değil mi bunlar? Acı biber, tatlı biberse ben de istiyorum. Ayır bana da 10 tanecik. Bildim tabii, bilmem mi? Aşım abim bilir. Biber fitkesi. Bugün gelemem ama yarın gelebilirim. Büyük bir ihtimal geçebilirim oradan. Bırak Sevinç Market orada. Anladın mı? Anladın mı? Pekkan'ım. Bunlar kırmızı biber mi yoksa yeşil biber mi? Çuçka mı? Acı biber mi? Avet muhasese vous voulez vous coucher de quoi? Bak şimdi Fransızcası da geldi. Avet muhasese vous voulez vous coucher de quoi? Sarhoş geyiklere karşı dikkatli davranın diye.

Fransa polisi uyarmış. Pardon. Evet, kırmızı biber. Çok güzel. Ayır 10 tane. Hayır kardeşim, bereketli olsun bakayım. Seydan ararım, konuşuruz programdan sonra. Tamam mı Seydan'ım? Mehmet Margan, sen hangi köydedin? Horozlu'dan, Dolapan'da, İnanlı'da, Kurdasanlı'da, Saltıklı, Kozluca'da, Doğancılar'da, Kireççiler'de, Paşmak'ta hangi köydedin oğlum sen enişte? Günaydın enişteciğim, nasılsınız? Enişte olduk, bacanak olduk, dayı olduk. Bir hala teyze olmadık. 20 ver. Ekelim. Kırmızı biber ekelim, onların bu tavada kızartması harika oluyor. Taranaya koyuyorsun efendime söyleyeyim. Öf, tavada böyle mangalda kızartıyorsun onu Pekkan'ım, tamam mı? Kırmızı biberin içerine kaşar falan koyuyorsun. Peynir falan koyuyorsun. Yazın yapıyoruz genelde böyle yazın. Çadırla denize gittiğimiz zaman. Yazın çadırla denize gidiyoruz. Kum tanelerini saymak için, yanlış anlaşılmasın. Geceleyin yıldızları sayıyoruz. Gündüz kum tanelerini sayıyoruz. Vallahi bak. Ben. Bu hayattan ruhani bir lezzet almak lazım. Onu yapmaya çalışıyoruz. Neyse, kırmızı biberleri koyuyorsun mangalın üstüne Pekkan'ım. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. O peynir, o kaşar, o kırmızı biberin içinde eriyor. O ikisinin lezzeti birbirine geçiyor dayı. Of. Of. Ne yaptın be Pekkan'ım? Orhan Agam göndermişsin. Aa, niye bende açıldı kayboldu ya? Belçika Savunma Bakanı Theo Franchen Atatürk portresiyle bir fotoğraf çekildi. Anlamış tabii adam. Belçika'yı tebrik ederim. Söyle Coşkun'um. Suç Bobo'da dayı, deli deli aklıma deli deli sorular geliyor. Bobo kendine gel. Yanlış bilgi vermişsin Coşkun'a. Ya onlar iki tane değildi ayranlar. Üç taneydi. Aa, onu söyleyemem Coşkun. Onu aldım zaten, o yüzden hiç rahatsız etmedim sizi. Hemen paket yaptırdım Bobo'ya. Efendime söyleyeyim. Baba dedi acele etme dedi. Gel dedi otur dedi. Orada arkadaşlar falan da var. Ya kardeşim dedim, bak evde misafir var. Şey yapmayayım ben, acelem var zaten. Saat olmuş 10. Gecenin bir vakti şimdi. Bu Aykan'a kadar gelmedi programa. Bacanak yemeğe girdin, acıktın mı? Yemek değil. Meze. Şaşırma kendini Recep Bacanak. Can fotoğrafçılık, can fotoğrafı ve can wedding fotoğrafı Gökçeler Asfalt Boyu'nda. Gökçeler Asfalt Boyu'nda can fotoğrafçılık, nişan ve düğün çekimleri, kusursuz kareler, doğal ortam veya stüdyo çekimleri. Bu arada Can'ın dün paylaştığı hikayeyi beni de ekledi. Paylaştığım hikayemde. Hayır, bizde dün benim hikayemde gördüğünüz gibi olmuyor Cap Canlı. Yani oradaki arkadaş biraz abartmış olayı. Sağ ol Can, teşekkür ederim. Ve sizin hikayenizi, mutluluğunuzu film tadında, ayrıca drone teknolojisiyle hazırlanan enfes videoları ile yurt içi ve gerek yurt dışındaki çekimleriyle can fotoğrafçılık yanınızda bu özel günlerinizde gerçekten. Portre çekimleri, stüdyo, iç ve dış mekanlarda hamilelik, çift, aile, video ve fotoğraf çekimleri, can fotoğrafçılık Gökçeler Seloro'da. Instagram'da iki tane hesabıyla da yine hizmetinizde. Can KHAoğlu bir tanesi, diğeri cn.wedding.fotografi. Gökçeler Asfalt Boyu Eczane'nin yanından da girişi var. Can kardeşimin 693-4933-967 telefon numarası. Günaydın, guten morgen, kalimera. Yine bir hafta sonuna geldik. Yine bir ay ortasına geldik dayıcığım. Aynen Esad'ım. Have a nice weekend sana da. İyi yayınlar, selamlar olsun. Bir uçtan diğer uca ve selam. Eyvallah. Sağ olasın Esad'ım. Evet, bir hafta sonundayız yine. Cuma günü hafta sonuna geldik. Aga, bunlar çokça sarhoş sürücüleri yakalayıp anladı. Tabii o boynuzlarla ne yapacak? Yiyorsa bas kornaya. He? Bas bakalım. Bas kornaya da gör ne oluyor. Adamda boynuz var. Kafası güzel. İki tane de dişi geyik var yanında. Yap bakayım böyle dayılığını.

Kerime. Recep Bacı'dan demiş ki sağ olsun Kerime kardeşim Bulgaristan'da Hasköy'de yaktırdı cebimizdeki cigara paketini demiş be. Bırak artık oğlum bu cigarayı. İçme cigara. Cigara sağlığa zararlı. Cigara içeceğine ayran iç.

Orhan Tuna dostum güzel bir paylaşım yapmış, hemen göndermiş bana. Hayırlı cumalar mesajları bunlar. Yanlış anlaşılmasın, hoca falan değiliz. Bana gönderilen hayırlı cumalar mesajlarını sizlere aktarıyorum. Rızık yalnızca mal değildir. Sevmek, sevilmek ve iyi insanlara denk gelmek de rızıktır. Allah bizi iyilerden eylesin, bizi de iyilerle karşılaştırsın. Amin efendim, inşallah. Sağ olun Orhan'ım.

Şimdi valla Şevket'im bilmiyorum, Fransa'da gerçekleşmiş olay. Der misin acaba bizim buradaki geyikler oraya gittiler. Aldılar fermante edilmiş meyvenin kokusunu, ta buradan Trakya'dan oraya kadar gittiler. Giderler. Bizim Trakya geyiğine pek benzemiyor bunlar. Bizimkileri birazcık toparlak, böyle küçük. Bunlar gayet gulemo. Gayet gulemo Şevket. Gayet gulemo. Akıllı geyik bunlar be. Geyik yapma Şevket. Bak buraya be demiş. Bak ama Trakyalı olmasın da o geyikler be demiş. Bakın hiç bir fikrim yok. Madem kafayı bulmanın yolunu bulmuşlar. Bulmuşlar. Bir de klarnet çalacaksın o geyiklere. Allah'ım Allah'ım. Trump'ı bile koştururlar o boynuzlarla.

Seydan demiş ki baba bende çok çeşit ayran var. Tuzlu var, tuzsuz var, şekerli var, şekersiz var demiş. Ulan bu kadar ayran olduğunu çeşidini ben de bilmiyordum. Sen ver oradan Coşkun'a bakalım bir kadar şekerli şekersiz. İmkanlar dahilinde kaliteli yaşamak sanattır babacığım. Hadi bakalım my friend.

Aa, Arzu kavga edeceğiz bak şimdi. İyi ki hatırlatır Recep abim demiş de, sen de Recep Aga'ya bakıyordun. Ben de bir mola vereyim, 5 dakikacık cigaralı bir kahvecik yakayım. Yaşa Recep abi demiş. Recep Aga'm bitirmiş paketi. Arzu sen de zor bekliyormuşsun yani. Ya böyle arpa görmüş kuzu gibisin. Hemen cak cigaraya gitti gözler. Bırakın bu cigarayı, bırakın bu cigarayı. Bizim eski insanlar Arzu, biz tütün ekiyoruz burada. Ekerdik daha doğrusu. Eski zamanlarda böyle. Kendi ektiğimiz tütünleri o eski insanlar böyle. Onların şapkaları vardı. Hani Anadolu'da var ya böyle köylerde giyilen, bir ara Bülent Ecevit'te giyiyordu o şapkalardan. Ha, onlar da var böyle şimdi. Bir de bizim tütünleri böyle kendi tütünlerimizden, tütünleri güzel olanları ayıklarlardı. Yıkamazlardı da, ha yok öyle bir şey yıkama falan. Şimdi ben sana 50'li 60'lı 70'li yıllardan bahsediyorum. Bize anlatılanları sana anlatıyorum. Efendime söyleyeyim. Onları böyle incecik kasap bıçağından doğrardılar. Böyle ince ince tütünü keserler incecik. Birkaç gün bekletirler, kururdu. Bir de bizde pembe böyle sarma olacak onlara. Ha, yanlış anlaşılmasın, makine falan yok daha o zaman. Efendime söyleyeyim. Endüstriye daha geçmedik de yani. Elle sarıyoruz. Pembe kıyatlar vardı. Tütün sarma kıyatları. Bilmiyorum Bulgaristan'da var mıydı? Şevket Yassın ya da Recep Agam ya da Sezer dinliyorsa biliyorsa. Böyle kocaman da onlar. Gayet gulama. Büyük yani. Big. Lipon. Kahveye gelirlerdi böyle. Tabakayı çıkarırlar. Mis gibi de kokardı o tütünler. Tabii o zaman ilaç falan da atılmazdı tütünlere. Doğal. Gübresi doğal. Efendim doğal yetişirdi. Çok da anılıktı bizim buranın tütünü. Özellikle kireççiler falan. Ve ondan sonra çıkarırlar böyle sararlardı ki o adamlar yani 40-50-60 yıl sigara içerler. Sigara içmeye tam artmıyorum. Sadece bilgi olsun diye o eski günlerden anlatıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yanlış anlamayın. Efendim. Böyle filtre falan da yok Arzu. O pembe kıyada o sigaralar sarılır. Aşim ya bakayım oradan bir kahve orta böyle. 9 tokmaklı. Bir Türk kahvesi böyle küçük. O cigara sarılır böyle yakılır. O günün yorgunluğu böyle stresi mitresi gidermiş eski insanlardan. Demem o ki. Yani o insanlar 40-50-60 yıl cigara içmiş olabilirler belki. Ama 80-90 yaşlarına kadar yaşadı. Şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Eskiden üretimin hepsi temizdi. İlaç falan yoktu. Hormonlu falan da değildi. Şimdi içtiğimiz cigara, içtiğimiz ayran, yediğimiz ekmekte bile ilaç falan var. O yüzden de böyle oluyor. Diyeceklerim bu kadar. Arzu. Sümme Aşa, yalnız cigara içmeyi geltendirmiyorum, özendirmiyorum kimseyi. Ha? Kral Efendi'den dinleyicisine şaba. Kral Efendi'den eski tütüncülere, eski cigara içenlere şaba.

Nurum Hakem yazmış dayıcım, ne demiş? Dayı yediğinde yukarıdan bir gün sonra harika ötesi bu kırmızı biberler. Hayır, benim dediklerim onlar kaba kırmızı biber. Bunlar seninkileri çuçka veya Esat çocuğum. İrfan Konde de Frankfurt Havalimanı'nda uçağı çekmiş, kıyıya el frenini açmış, uçağın camını cigara içi uçakta. Bak İrfan'a bak, bak bak. İrfan Konde. Buradaki geyikler iki ayaklı olanlardan da. Orhan. Orhan. Lazia yapıyor diye böyle. Orhan. Yakalanlar işte, onlara çok dikkat et. Eti yenir. Ne eti yenir ne sütü içilir. Haramdır, haram aga. Sağ ol, teşekkür ederim. Program yapmak zorundayız yani. Güzel program yapmak zorundayız. Günaydın aga. Ne bu bayram, bu ayran sabah sabah. Abi senin Xerfos'da çok çeşitli ayran varmış. Tuzlu, tuzsuz, yarı tuzlu, yarı tuzsuz, şekerli, şekersiz ayranlar varmış. Adamın reklamını yapıyorum oğlum, satış olsun diye. Tamamen ekonomik yani, yanlış anlaşılmasın. Gönderdim ya sana geçen akşam fotoğrafı. Günaydın Haşim, iyi yayınlar. Stuttgart'tan selamlar, Salih Koca Hasan. Günaydınlar Stuttgart'a, çok çok selamlar. Stuttgart'ta Recep Agan da orada. Salih Koca Hasan'a çok selamlar. İskeçemizden de güzel bir hafta sonu diliyorum. Sizlere de. Valla Bacanoko Klump ilk bizim Durakköy'e getirmiş tütünü. Eskiden bizim dedelerimiz öyle derdi. Ben onların yalancısıyım. Yak cigarayı sen Arzu demiş. Sağ ol. Yak yakın cigaraları. Ha, Kristof Kolomb getirmiş tütünü Durakköy Bulgaristan'a. Bizim buradan da mı geçmiş ova ya? Buradan da Amerikanlara gitti. Kızılderililerden biz mi aldık yoksa biz mi verdik Kızılderililer tütünü? Ha bak şimdi kafam karıştı benim Recep Acan'a. Kristof Kolomb 1400'lü yıllarda önce Amerika'yı keşfetti. Oradan tütünü alıp bizim buraya Trakya'ya mı getirdi? Onun mezarı nerede acaba? Bulgar'dan mı bizden mi? Ben de bilmiyorum ki. Kristof Kolomb. Kolomb. Dur bakayım yazayım. Dedim yaz bakalım çocuğum. Bu Kristof Kolomb burada mı kalmış? Gidememiş mi? Geri dönememiş mi? Ne olmuş? Ne oluyor be demiş dayıcığım. Muhabbet ne demiş? Ya muhabbet bekarlık be Ayhan'ım. Bekarlık sultanlık. Yani böyle 3-4 gün bir hafta gene olunca of. Ne cigaraları yakıyorsun sen biliyor musun Ayhan'ım? Kalimera dedi marke. Ruhani bir ışık gözlemliyorum sende Ayhan. Valla sen madde değil manasın kardeşim benim. Dur şimdi süslü düşünüp süslü konuşuyorum. Bir dakikacık. Ver bana. Reklamlarım var. Ha reklamlar var tamam. Ne oluyor bakalım demiş. Konu ne? Arkamdan konuşmuşsunuz. Yok öyle bir şey. Sağ tarafından konuştuk. Şımar mı Ayhan? Biz kimsenin arkasından konuşmayız. Delikanlılığa yakışır mı oğlum Ayhan'ım? Fındık kurdu Ayhan. Nasıl gidiyor bekarlık madayı? Seni bas yeni. Bir sükunet geldi mi hayatına Ayhan? Tesirli oldu mu bekarlık?

0: Ya Yasin. Yasin yanlış anladı şeyden ondan. İsteyene ayran, isteyene kefir, isteyene krema, isteyene aslan sütü. Ha. Oldu mu şimdi Yasin, tamam mı? Milli içkilerimiz ikiye ayrılır biliyorsun Yasin. İkisi de beyaz bunların. Bak ha. Biri tost ile, diğeri dost ile yudumlanır. Bir yani dedim var ki. Benim dedem derdi tütün Fransızın. Yine mi bu Fransızlar be ya? Yaşa Aile Sultanım. O bekarlık birkaç gün güzeldir, sonra özlem başlar. Kandırmayın kendinizi. Reklamlardan sonra değineceğim bu konuya Arzu.
1: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldere 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
1: Everest, doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Cavalla yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
2: Kalite ve zarafetin buluştuğu adres Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar, bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz. Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
1: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında

İri yapraklı tütünlere kaba tütün derler. Onlar ayrı dizilir, ayrı sergene dizilir. Bizde de iğne diyorduk, tütün iğneleri kurutulur. Küçük olanlar kalitelidir, fabrikaya gider, sarapla yıkanır, sonra ıslanır. Ben de eski içenlerdenim ve köyde de büyüdüğümüz için biraz bilgim vardı tabii ki. Köyde dayılarımız çiftçiydi, biraz biliriz. Evet Orhan Agacım, hepimiz az çok biliyoruz o eski tütünlerden falan. Aşım abim demiş, Nedim kardeşim, rahmetli dedem 96 yaşına kadar o pembe kağıda sarılı ağır tütünü tüttürdü veya demiş. Evet doğru, onları ben de birebir yaşadım Nedim'im. Hatırlıyorsun değil mi? Birazcık sen de hatırlarsın, o pembe kağıtlara sarıyorlardı o kendi tütünlerini. O bir yakardı, o da traktör egzozuna dönerdi. Babaannem dumanın içinde bir dalardı, "Brazındık" diye başlardı. "Bremel hın! Senin kokundan mahallenin faresi bile Avrupa'ya iltica etti." "O ciğerin zift oldu, hala çekiyorsun" diye saydırırdı. 96 yaşına kadar yaşamış. Neden de istifini bozmaz. "Hanım, duman derdi yakıyor. Senin küfür de mezesi oluyor" derdi. Vay vay vay vay. Vay. Nur içinde yatsınlar. O nesil harbi başkaydı gerçekten. Harbi delikanlı gibi başkaydı. Vallahi bak. Allah seni inandırsın. Çok farklı zamanlardı Nedim'im. İşte buradasın da bir şey sordum az önce. Hiç geri dönüş vermedin yani, ondan diyorum. Çok güzel söylemiş. "Hanım, duman derdi yakıyor. Senin küfür de mezesi oluyor." O yüzden Arzu'yla Recep Agacı'nı tüttürüyorlar böyle cigarayı. Efkarlandık şimdi. O nesli hatırladık. Sağ ol Nedim'im. Eski insanlar. Arkadaşım ne olacak? Bir güldün şarkısını, bir güldün şarkısını koyacaksın mı? Nasıl çabalım onu biz? Hangi şarkı be kardeşim? Bir şarkının isminin ne, hangi şarkı olduğunu bir yaz bakalım. Bu Mehmet Ali Birant abicim, bu gönderdin ne? Şimdi bir şey anlamadım. "Bana dostla içilen lazım, ayırsın baba, yaza içeceğiz." Saliye Şaba demiş. Saliye Şaba. Az önce söyledik ya, milli içkilerimiz ikiye ayrılır diye. İkisi de beyazdır. Lakin biri tost ile, biri dost ile yudumlanır. Baba tamam mı canım? Arzu bu arada benim ses telleri açıldı sanki. Konuşa konuşa açılıyor. Konuşmadıkça böyle bir kapanıyor. Aşım aga, Alman bankası bekliyor türküyü. Bu türküyü harman edeyim enişteme. Hani çalışıyor Alem firmasında şef bir de. Bilay abama hangi çalı sparki bankada? Hangi şarkıydı be Raif'cim, bir yazsana bakayım. Koray Avcı Merdo mu, o türküyü mü? Vay be yahu. Hareketli bir şey istesene be canımın iç. Bugün bahçe işleri varmış Mehmet Bargan'da. Tamam oğlum, kolay gelsin. Biber mi ekeceksin? Domates fidesi mi? Salata mı? Ne ekeceksin oğlum? Patates mi? Ne yapacağım? Mehmet Bargan, maşallah bakıyorum sen de her yere yetişiyorsun. Hem işte çalışıyorsun, halı yıkama, bahçe işleri. 5 tane kızan var, onlara bakıyorsun. Bre maşallah bre bre. Yaşa be Mehmet Bargan. Yok Seyda'nın bir şey demedim. Berket Çilingir telde çalışıyor arkadaşımız. Telefon numaranı verdim ona. Çevirmeler için soracakmış. Arayabilir hemen seni ona göre. Kındamınız. Kındamınız sevdiğim. Çektik gece gündüz tütünle geçti gençliğimiz. O eşekler de bizimle beraber şimdi. Eşekler ancak hayvanat bahçelerinde. Var var da birkaç tane tek tük görüyoruz. Var yani etrafta. O eski beygirlerden, katırlardan. Yaz geldi, bir kuralları hatırlat. Doğru, neredeydi onlar? Dur bakayım ben Coşkun'u bulabileceğim onları. Bakıyorum bugün aktifsiniz. Ayhan Beyler de katıldı. Konuş konuş konuş. Yağdır yağdır. Yaz. Kındamınız. (Gülüyor)
Enişten çok şaba istiyor. Enişteme çok şaba. Eniştemin adını da yazsaydın Reha dayı. Bende enişteler çok, bacanaklar çok, dayılar çok. Enişten çok şaba istiyor. Şaba mı şabanı mı istiyor? Hangini istiyor? Kahveler yudumlanıyor yine vallahi, afiyet olsun be. Helal olsun size. Benim istek parçamı da unutma demiş. Hangi birini yetiştireyim İrfan'ım? Hangi birini? Sen ne yaptın, tamam içtin mi cigarayı? Kapa uçan şeyini. Camını kapa, açık kalmasın. Cene yapmasın havada. Güneş Gold'a yepyeni kampanya. Düğün sezonunda söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanya var. Eskiyi getirin, yeniyi götürün. Güneş Gold yanınızda ve yarınızda. Yatırım amaçlı olarak da konuşabilirsiniz Güneş Gold'un sahibiyle. Güneş Gold Mihail Karoli 22 A'da. İskeçemizdeki kuyumculuk adına yepyeni bir mekan. Güneş Gold'la tanışın. Zerafetin, mükemmelliğin, göz kamaştıran şıklığın, kalite ve kazancın ve yatırımın şehrimiz İskeçe'deki yeni ve değerli adresi Güneş Gold Kuyumculuk. Sosyal medyada da Güneş Gold olarak yazıp bakabilirsiniz. Gümüşleri, altınları inceleyebilirsiniz. İyi hafta sonları diliyoruz Güneş Gold'a da. Maşallah. Senin domatesler 20 gün sonra hazır Mehmet'im. Bereketli olsun. Dalından tazecik. İlaçsız, hormonsuz domates. Büyümüş onlar, büyümüş onlar. Tamam Raif, şeyi mi istiyorsun yalnız? Koray Avcı'nın Merdo türküsü mü olsun, yoksa hareketli bir türkü mü seçelim? Hadi bakayım. Dedim gene, yakalamışsın ince ince. Bu arada demin seni Ayhan Duban Usta fayans döşemeye çağırdığında geceleyin yetişemiyorlar. Geceleyin de diyorlar, yardımcı olabilir misin Haşim? Ne demin? Çağırdığında sen radyoya giderken kağıt imzalayanlardanız dedin de tuhafıma gitti. Meğersem ben seni elini masaya vuranlardan biliyordum be abim. Demek ki neymiş, her şey dışarıdan göründüğü gibi değilmiş. Değil tabi. Sende de ruhani bir ışık gözlemliyorum. Yağdıracağım şimdi sana da sümme aşağı. Geceleyin hani askerde var diye böyle diyor almak için imzalıyordun kağıdı. Nereye gidiyorsun, taftatı numarası falan gibi derim ben oğlum. Yok sanki Nedim, sen gene hiç imzalamıyorsun kağıdı. Bu arada Aykan Duman Usta, Ceyhun ve Coşkun kardeşlere de selam olsun, ustalara kolay gelsin. İşiniz raz gelsin demiş Nedim. Çok selamınız var ustalar. Mastora. Akuy. Oğlum elimizi masaya vura vura bir sürü masa kırıldı, elimiz de kırıldı. Vurmuyorum artık elimi masaya.

Dedim çıkaracağım şimdi canlı yayına seni. Dur azıcık. Sen şimdi Aykan'a mı inanıyorsun, bana mı inanıyorsun? Hareketli bir türkü. Baksana Rumeli türküleri ne güzel çalıyor ben abim arkada. Raif Ahmet. Agateko türkü ama enişteme Sebahattin Hasanoğlu'na ve Bilay abama gelsin. Armağan edelim onlara. Rumeli türkülerini yolluyorum onlara. Salıyorum Temu türküleri. Başkaları da anladı senin durumunu. Biz açık sözlü insanlarız oğlum. Gizli kapaklı yok yani. Nasıl gidiyor bekarlık dedim, cevap yazmadın. Günaydın, iyi yayınlar, unutulduk. Ercüment Aga'mı unutur muyuz? Tabii ki unutmayız. Ercüment Aga'cığım iyi bir hafta sonu diliyorum. Aradığınız bütün fitkeler filanlar Ercüment Aga'nda Paradisos. Oraya kafetaneraya gittiğinizde orada da bulabilirsiniz Ercüment Aga'mı. Dost dostu unutur mu Ercüment Aga'm? Coşkun nerede baday? Burada mı çocuğum te? Bu coşkunu mu arıyorum? Fayansçı coşkunu mu? Güvenim. Dur bakayım coşkuna sorayım ben. Coşkun ne diyor bu Nedim'le Ayhan Duman? Ne diyorsun? Bir şey söyleyecek misin? Adamlar haklı dedi. Aha. Saygına diyeceğiz maşallah. Saygına diyeceğiz maşallah. Gününde oynarız. Arzu Hanım bugün sizi canlı yayına almayı düşünüyordum. Dün Sezer katıldı, Nedim katıldı. Bekarlık çok kötü dayı. Fasile pişiremiyem yazmış Aykan Duman. Git Bobo'dan al azıcık be ya. Azıcık meze al falan. Tadını çıkarsan ama çocuğum Aykan. Allah'ım ya. İnsan başını dayayacak birini ister. Tamam geliyorum o zaman benim omuzuma daya başını. Allah'ım ya. O en kolay be ya. Fındık kurdu. Sen biraz sükunet buldun mu yani, tamam mı? Hadi ben gelemezsem coşkunluk böyle omuzuna daya başını be. Çok özledim dayı diyor, dayanamıyorum diyor. Lan dur dün bir bugün iki. Hadi dedi var ki. Büyük aşk, büyük. Çok gulema aşk, gulema aşk.

0: Mikrofonu açmadan konuşuyor. Arzu Hanım hazırsanız hemen alıyorum sizi. Canlı yayına. Ama sakın sormayın. O diğer konulara. Heyecan yapmayın. Böyle gayet sakin olun Arzu Hanım. Hiç heyecanlanmayın. Bakayım, dur bakayım şimdi Arzu Hanım sesi birazcık açayım. Arzu Hanım merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar efendim.
0: Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz.
1: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Bizler de çok iyiyiz.
1: Hiç beklemiyordum şu anda hemen arayacağını.
0: Nasıldı? Anlamadım bir daha.
1: Beklemiyordum yani. Hazır değildim daha arayacağım.
0: O zaman kapatayım, bir 10 dakika sonra arayayım. Olur mu?
1: Hayır. Tamam. Şu an müsaitim. Şu an müşteri falan yok.
0: İşinizden almayalım sizi. Arzu Hanım duyuyor musun? Ha, bazen ses mi gitti? Ne oldu? Arzu?
1: Olabilir.
0: Sen beni
1: rahat... İyi mi?
0: Vallahi şu an gayet iyi geliyor sesin. Şimdi Sezer çıktı, Recep Agam çıktı. Recep Bacanağ'ımı da bekliyorum. Dün Nedim'le de konuştuk. Bugün de sen de böyle. Güzel oldu Cuma böyle günü seninle konuşuyoruz. Bu dinleyiciler bir şeyler yazıyorlar. Ne eklemek istersin, ne söylemek istersin Arzucuğum? Ona göre.
1: Hangi konuyla alakalı?
0: Bu şey konusuyla alakalı. Bu hani hanımlardan izin alıyoruz ya falan gibilerinden.
1: Ne diyeyim? İyi yapıyorsunuz, doğru yapıyorsunuz. Siz bayanlarsınız, asla yapamazsınız.
0: Ana.
1: Her zaman bayanların arkasındayım diyorum.
0: Aa, net konuştu yani Arzu Hanım.
1: Ve şunu da ekliyorum. Demin dediğim gibi yani şimdi bekarlık güzeldir diyorsunuz ama inanın bana en geç bir hafta sonra hanımım gelsin diye bakarsınız.
0: Ayhan da onu yazıyor. İki günden beri bekar, çok özledim dayı diyor. Oğlum dedim, iki gün ya geçti Vallahi öyle dedi Arzu Hanım. Yani iki gün geçti, adam diyor ben çok özledim diyor ya. Başımda yiyecek bir yer bulamıyorum diyor.
1: Çok güzel. Böyle olması gerekiyor zaten bence.
0: Ama bir taraftan da bazen böyle şey diyorsunuz, hani bir ara olsun da böyle özleyelim falan gibilerinden mi?
1: Evet, olsun. Kesinlikle olsun. Bence erkekler de erkek arkadaşlarında kesinlikle bir kısa bir tatile gitmeleri lazım. Bayanlar da aynı şekilde.
0: Yok.
1: Yani böyle bir ayrılık olsun ki biraz özlem olsun. Bunu da ara ara yapmak lazım.
0: Bence. İşte biz de zaten o yüzden bu Estonya işine, yani tatile gitmiyoruz, çalışmaya gideceğiz. Bir aralık olsun. Hem bak...
1: Hayır, o Estonya'ya kesinlikle ben de karşıyım.
0: Ama Arzu Hanımcığım niye şimdi öyle diyor? Hem para kazanacağız hem biraz ayrılık olsun. Niye öyle özleyelim birbirimizi?
1: Ya ne bileyim, biz şöyle sahil kenarına falan gidin ama Estonya olmaz.
0: Estonya olmazsa Letonya olsun.
1: Polonya olmaz. Kesinlikle ben de karşı gelirdim.
0: Afrika'ya gidelim Arzu Hanım o zaman.
1: Olabilir. Gayet güzel ya.
0: Ama biz tamamen böyle iş amaçlı düşündük onu, yani gidelim Estonya'da çalışalım gibi. Gayet de güzel yevmiye veriyorlar. 80 euro veriyorlar veya 90 euro veriyorlarmış.
1: Her şeyde para değil be
0: Hasim. Ama her şeyde para değil. Ondan sonra işte şey oluyor, hani alışverişe gideceğiz bey, bir kartını versene gibilerinden.
1: Olsun. Yani olsun. Ben her zaman diyorum ki kuru ekmek yerim ama eşimi Estonya'ya yollamam yani. Kesinlikle yollamam. Ki ona mesela o şeyi de veriyorum, hani bir çık diye. Bizde de şu sıkıntı var. Hı-hı. Ben eşime diyorum ki ne olursun bir git arkadaşlarına bir kahve içmeye. Ne olursun bir arkadaşlarına tatile. O da gitmiyor. O da beni bırakmıyor.
0: Aşık ile maşuk.
1: Evet.
0: Bu çok güzel. Tatile de mi yalnız gönderiyor?
1: Bu ne zaman oldu biliyor musun?
0: Heh.
1: Bu ne zaman oldu? Şu son birkaç seneden beri.
0: Son birkaç seneden beri.
1: Demek
0: niye?
1: Demek ki insanın yaşı geçtikçe hanımına daha çok düşkün oluyor. Ama bize o lazım değil. Bize gençliğimizde böyle üstümüze düşecek beyler lazım.
0: Onu ben de gözlemliyorum. Böyle yaşlar geçtikçe biraz böyle, tabii anlaşılırsa çiftler arasında, daha bir düşkün mü oluyor? Şey mi oluyor? Yani çocuklar falan büyüyorlar. Yalnız kalmayalım gibilerinden falan mı? Tabii
1: evet,
0: kişiye göre.
1: Geçen de hatta bu konumuz olmuştu radyoda. Niye böyle, ben algılayamıyorum yani. Onu bilirse kesin Nedim bilir.
0: Bunu bilse Nedim bilir. Bir Nedim'e de danışacağız bakalım. Evet. Belki onu da bir çıkartırım canlı yayına, eğer o da müsaitse.
1: Kesinlikle.
0: Vallahi çok mutlu oldum Arzu Hanımcığım. Gerçekten mutlu oldum. Böyle iyi oldu, canlı yayına çıktınız. Teşekkür ederim.
1: Evet,
0: sizi daha fazla...
1: Sizi gerçekten tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir hoş oldu yani. Kendi adıma söyleyeyim. Yani ben size geçen sene yazın Türkiye'den Almanya'ya geri dönerken arabada rast geldim. Öyle bir kısa. Kısa değil aslında, bir dinledim. Ama ben başka Kral FM sanıyordum ki size denk gelmişim.
0: Ha geçen sene...
1: Gayet de güzel oldu. Hoş oldum.
0: Bu sene arabayla mı geleceksiniz? Konuşmuştuk ama şimdi tam hatırlayamadım. Bu sene arabayla mı geçeceksiniz burada?
1: İnşallah niyetimiz de öyle, tamam. Yani Allah'tan bir kadar.
0: İnşallah o zaman gelmezse yani. Zaten bizim buradan geçiyorsunuz. Yunanistan'dan geçeceksiniz. Otoyol buradan geçiyor. O zaman tanışacağız inşallah.
1: Sizin de planınızı yaptık yani. Muhakkak inşallah.
0: Yani harika yani, harika.
1: Güzel oldu ya. Ben çok seviyorum sizi gerçekten. Hani abilerim, ablalarım ya da yaşıtlarım, ailen. Yani süper insanlarsınız. Sen
0: vallahi biz de çok memnunuz.
1: Bir tanışmak ayrıcalık.
0: İnşallah tanışacağız tabii ki yakından da. Biz de çok memnun olduk. Kral FM ailesi gerçekten çok güzel bir aile olduk. Sayenizde de tabii ki katılımlarınızla, emeğinizle birlikte. Ah tamam. İyi ha, şimdi geldi. Arzucuğum tamam. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
1: Kolay gelsin.
0: Size de kolay gelsin.
1: Hadi Allah'a emanet.
0: Siz de Allah'a emanet olun. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Kocaman alkışlarla gönderiyorum Arzu'yu. Sağ olasın. Yaşa kız Arzu. Başlangıcı yaptık. Bundan sonra böyle. Katılacağız tabii ki. Canlı yayınlarla da. Ama Arzu bizi Estonya'ya salmadı. Kız 40 euro, 30 euro, 50 euro saat ücreti var. Afrika'ya gidi diyor. Olmazsa kutuplarda çalışın diyor. Teşekkür ederim Arzucuğum, sağ olasın. Çok çok danke schön, çok çok Efkaristopoli. İşte heyecan falan yoktu Arzu valla. 40 yıllık DJ'ler gibi, radyocular gibi konuştum böyle. Bravo, helal olsun.

0: Ya aynen Coşkun öyle diyor. Gerçekten bak. Yoksa sana başka türlü söyleyip bana başka türlü söylüyor.
1: Hay Allah'ım yarım.
0: Ha dedi Marke. Gerçek ana. Kadınlar çiçektir aşma abi. Kadınları incitmeyelim. Vay vay vay vay vay. Hümanist radyo istasyonu Kral FM dinleyenler kulübünden TBT gruptan geldi. Kadınlar çiçektir. Abi bir ikariotika çalsana. Bu çaldıklarım ne? Bomba.

portalosu yok mu? Portalosu da yoksa mavi bayrak dalmıyoruz bakalım sahillere, denizlere. O mavi bayrağın anlamı ne be abi? Yazsın bakayım. Sağ olsunlar, kadınlar her zaman haklıdır dedi Arzu Hanımcığım. Furkan Hocam demiş ki Arzu Hanım haklı. İyiydi canım, biz de bir şey demedik. Aksini iddia etmedik ki biz de. Bir Ankara oynaması çalagam. Bırak köfteyi, mezeyi. Yo, yemiyorum ki Furkan Hocam. Ankara derken Ankara Babyonlar'dan bir şarkımı çalıveren ben Furkan Hocam. Değil be bakalım, bana garip, sen bunu kaşık havası mı istiyorsun? Allah'tan lefta. Köfteyi nereden alabiliriz diye sormuş hocam. Valla her tatı var. Hani Bekir'e gidersen var. Topal Rıdvan Alektor'da var. Hem de çok lezzetli köfteler ha. Samimi söylüyorum. Tamam. Furkan Beyefendi güftesi Mehmet Sadi Bey'e, bestesi Hacı Arif Ali Bey'e ait olan Alafranga bir şarkı istediler. Ben de kendilerini kırmıyorum. Hemen o şarkıyı dinletiyorum efendim. Daha Ankara'da raflarından cevap bu şarkıyı dinleyin ve bakalım garip Furkan Beyefendi. Oynayın ve garip bakayım. Alafranga şarkılar, Alaturka şarkılar hepsi burada dinleyenler kulübünde. Canlı canlı bağlantılar var. Sohbet muhabbet var. Kahve, çay, ayran ne istersen yok. Hiç. 40 gün gezersin kırda da de böyle bir gün rastlarsın kurda. O zaman da arpa görmüş kuzu gibi olursun.

Canlı yayına nasıl çıkartıyorsun? Ben de çıkabilir miyim? İlk önce sen bir karar ver. Çıkacak mı canlı yayına, çıkma ajan mı? Hiç istemem, çalışayım, hep isterim böyle yatayım arkası üstü çevir yukarı doğru. Elbet elbet. Hep isterim, fenalık çıkarayım. Denk durmaya İrfan.

Abi sen sadece pazartesi günleri mi çıkmak istiyorsun canlı yayına? Cuma günü olmuyor. Çıkılmıyor mu canlı yayına cuma günü? Cuma mübarek gün canlı yayına çıkamam. Ha. Tamam. Dayı bak şimdi olay şu. Biz oyunu aslandan değil kurttan öğrendik. Çünkü önceliğimiz krallık değildi. Aileydi. He. Nasıl şimdi bunun bağlantı kuracağım ben? Ya alternatif günü gelmezse ne olacak? Leyla Hanım merhabalar. Kerime Hanım efendi Bulgaristan. Şenol abim günaydınlar. Almanya. Coştunuz yine. Hafta sonunuz iyi olsun, güzel olsun. İlber hocamın da dediği gibi güzel tesadüfleriniz olsun inşallah.

Furkan, şöyle Ankara'dan geliveren mi Ege tarafına doğru yavaş yavaş bakalım. Orada da Trakya'ya Edirne'den geçeriz gayrık. Uzun köprünün üstünden. Ha bakın Baki. Ha bakın Baki dayıcım benim. Yuttunuz altın olsun inşallah efendim, inşallah.

0: Ege deyince, Zeybek havaları deyince işte orada Durcan dayı. Bir tane daha gönderiyorum. Şöyle hafta sonuna güzel, moralimiz yüksek bir şekilde girelim bakalım.
1: Hasret büyük olur. Özlemler kozağın zirvesinde durur. Uzakta da

mesela. Sonra da pendi. Arzu Hanımcığım, Frankfurt Havalimanı'nda dinleyenler ve özellikle İrfan Konde dostumuz demiş ki tam profesyonel bir radyocu gibi konuştu Arzu Hanım. Çok çok tebrik ediyorum kendisini diye de eklemiş. Tebrikler Arzu Hanım'a bugün. Sağ olun, var olun. Şöyle bir mesajlara bir açalım bakayım neler almış. Yasin, tebrik ederim seni. Yasin'in çok güzel bir kitabı gelmiş. Bir insan kaç hayattır? Haşim Özyurt. Aa, ben yazmadım ki böyle bir kitap. Nereden ısmarladı da geldi Yasin kitabın? Türkiye'den ısmarladı. Fırsat buldukça arada böyle kitap oku. Al bakalım dünyanın kralı efemin erkeği tatlı ses Haşim Çolak, İngiltere'den çok selamlar. İngiltere'de bile seni dinliyoruz. Uzayda bile sen beni dinleyeceksin. Gene nereye aldırdın kendini? Karabela. Evistora yapam he. Baba indak stragudia. Dur bakalım gene nereye gidiyor bu bayağı. Ömer sana gelmesin Londra tarafına. Adam hafta sonu durmuyor ki Southampton'da. Ama denk dursana sen otursana oturduğun yerde bayağı. Vah bayağı. Gezecek vallahi gezecek. Haşim abim, Arzu Hanım Estonya-Letonya hattını tamamen kapattı. Vallahi kapattı. Vizeyi iptal etti. Soğan ekmek yerim yine de göndermem diyerek noktayı koydu. Arzu Hanım, vallahi tamam da. Ama asıl bomba şu 40 yaş meselesi. Kimi 40'tan sonra kıymet bilip ikinci baharı yaşıyor. Sanırsın yeni nişanlılar. Kimisi de 40 senedir yediğin ömür yetti. Nereye gidersen git deyip Letonya biletini kendi alıyor. Arzu Hanım enişteyi iyi markaja almış. Belli ki kıymet bilen bir tarafa düşmüşler. Ha. Onlar elmanın iki yarısı gibi Nedim'im. Bu okuduklarımın Nedim'den Arzu. Sen yine de bavulu ortada tutma abi. Maazallah evde soğan ekmeğe talim edersin. Bu senin için de geçerli dedim kardeşim. Abi çaldım ya Raif şey, Rumeli türkülerini dedim ya bunları dinletiyorum sana diye. O olmaz mı yani? O dinlemedin mi Rumeli türkülerini? Estonya, Letonya için bana sorabilirsiniz isterseniz demiş. Karabela. Beylerinizi gönül rahatlığıyla oralara gönderebilirsiniz. Oralarda çok iş var. Şimdi bu arkadaş oralara gitti. Bir tecrübesi var. Gezdi, gördü. İş bağlantılarını falan kurdu. Ondan yani bilgi ve tecrübesi var o konuda. Ondan öyle yazdı. Dedim çok güzel noktalamış diye Arzu Hanım ekledi. Dedim duymayayım ama dayı benim de pasaportu göndereyim mi fotokopisini ben de geleceğim diye. Ha, duymayayım böyle bir şey. E bu iskeceden Sakarya'ya kadar koştururum seni. Yanlaya koşarsın hem de. Bugün başka işle meşgulüz Haşim abi. Ne olacak bu işin sonu demiş. Duru göreyim bakın ne işle meşgulsünüz. Klapeyi mi temizliyorsunuz? Su motorunun pistonlarını mı çıkardınız Bay Özbay? Lombardin mi, rujelin mi bu? Dur bakayım. Kral efendim vallahi her yerde. Çok memnunum böyle. Her koşulda, her şartta, her yerde dinleniyoruz. Sizin sayenizde tabii ki. Sizin gibi güzel insanların sayesinde. Pistonu çıkardım ne olacak diyor. Dur bakayım pistona. Darma duman yapmışsınız Lombardin'i vallahi billahi Özbay. Kolay gelsin. Şapkalı arkadaş kim? İsterseniz sorun değil ama tarif ederim Haşim abi. Bu yerleri gezmedi bilmiyor. Ben gezmedim oğlum. Sus Hüseyin. Haşim abi bu yerleri gezmedi. Büyük harflerle yazmış. La yedi bela. O sadece Finlandiya'da yaşadı. Finlandiya'yı biliyor. Finlandiya'nın geyiklerini biliyorum ben. Çam ağaçları var. Sen bu şarkıyı çalmazsan dışarıda yatacağım demiş. Ah bayağı takıldı bayağı takıldı. Koray Avcı Merdo hazırlayın çocuklar. Koray Avcı Merdo.

Ha, ne buldun bu şarkıda be Raif'in, bu türküde be kardeşim? Al bakalım, merdo merdo. Lan ne güzel eğleniyorduk, gidiyorduk işte. Dinleyicimi de kıramıyorum bir tarafta. Sana bir şeyler mi hatırlatıyor şarkı? Raif Ahmet. Ha, merdo merdo sabahta yedin ömrümü, yedin benim Raif, yedin.

Tamam mı Raif'im? Oldu mu canım? Hadi bakalım şimdi. Bacıram, biraz sonra arayacağım seni ben, tamam mı? Dur bakayım, onu da bir ayarlayalım. Kime kalmış, bize kalsın. Dedim çok güzel nokta olmuş. Teşekkür ediyorum kendisine demiş. Otobüs değişir ama Haşim değişmez. Kral efendim. Güzel. Görmedin. Merkezim, nereye gidiyorsun?

0: Modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
1: Sibel Can'ın şarkısı harikaydı. Şimdi mesajlara bakacağız. Bacanam hazırsan biraz sonra arayacağım seni. Dur şimdi Arzu Hanım, onu da bir çıkaralım canlı yayında, konuşalım bakalım. Neler anlatacak bize. Ama bu arada Seyda İdris Tostekutu Bobo'dan geldi. Yepyeni menüye yeni kattı konu, öyle mi? Şişte ciğer değil mi bu Seydan? My friend'im. Biganya kızartma şiş yeni menüde. Altta pidesi, ızgara domatesi ve kozda biberiyle birlikte servis ediliyor. Ciğer şiş, Edirne'ye gitmenize gerek yok. Bekirli'ye gidin, orada Bobo. Zayıf Ahmet demiş ki, Aşım Akacığım çok rica edeceğim seni. Var ya, beni de al Letonya'ya giderken Raif, Ahmet, Sibel. Raif, canlı yayına çıkaracağım, seni hazırla. İsmail'im, tapancam. İsmail Molla. Selam Aşım, kayalarda çalışıyoruz. Fareyle ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Ha bakayım, seni dinliyoruz. Fare, sıramla mı çalışıyorsun? Tapanca. İsmail Molla, ikimiz bir fidanın güller açan. Ağam ben de çok çok teşekkür ederim. Harikasın, çok güzel bir şarkı. Sağ olasın, var olasın demiş Orhan Tunağacım da. Rica ederim. Özbay, yazmadın cevabı. Şapkalı adamı sordum kim diye. Listoni de bu arada Bekirli'de, Yalnız'da Bekirli'de diyorum. Baksana şaşırdım ben de. Fidandan ağaca ve ağaçtan zeytine, kaliteli, sağlıklı, ekonomik yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza asırlık bereketiyle Vistoni'de zeytinyağları bütün yıl boyunca yağ satışları, gerek Yalımlı'daki fabrikalarında gerek Almanya'daki merkezlerinde var efendim. Bütün yıl boyunca satışları var Vistoni'de zeytinyağlarının. İletişim bilgilerini www.vistonida.de bulabilirsiniz. Instagram'da da Vistonida Olive Oil bitişik yazıyorsunuz. Yalınlı'daki Elotrevio Vistonida Olive Oil'in mükemmel zeytinyağlarını bütün yıl boyunca yağ satışlarıyla gerek 1 litrelik, 2,5 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik ve 15 kilogramlık tenekelerde siz kıymetli müşteriler için hazırlıyor. Anında da hazırlıyorlar. Hemen siz görüyorsunuz zaten, çeşmeyi açıyor, böyle o mükemmel zeytinyağısı böyle süzüle süzüle tenekelere doluyor. Vistoni'de soğuk sıkım süzme yağ fabrikası sahibi ve çalışanları, bütün üreticilere de önümüzdeki sezon için bereketli bir yıl da diliyor. Güzel bir hafta sonu diliyor. Hem sahibi hem çalışanları teşekkürler Mert. Mücevher Rahat Kuyumculuk Sinan Pırlanta. Güzel Edirne'nin en nadide altın ve pırlantaları Aykut Saygun Bey'in, birbirinden güzel ve modern iki dükkanıyla hem Kral Efendi dinleyicisini buradan gidecekleri Edirne'ye hem de kıymetli müşterilerini bekliyor. Kuyumcu dükkanı ile değerli işçilik, eşsiz tasarımlar, geleneksel ve modern dokunuşlarla hazırlanmış altınlar, setler, takılar, bilezikler ve daha birçok çeşit. Sina Pırlanta diğer dükkanı ile göz kamaştıran pırlantalar, değerli taşlarla hazırlanmış, yıldızlar kadar parlak en zarif pırlanta modelleri Letonya'ya gitmeden Edirne'de. Sanatçılar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısında Adrianopoli'de, Edirne'de. Edirne'ye de çok çok selamlar Aykut Saygun Bey'e. Sendin, 6 aylık taze otobüs, aynasız, kameralı. Selanik'e gidiyorum. Selanik'e giderken bile Kıtel Xantis bizi dinliyor. Sen bak Berket'im, Selanik'in yolunu şaşırmayasın. Tarlalardan geçiyorsun sen. Eski yoldan mı gidiyorsun Selanik'e be çocuğum? Berket. Ne bileyim oğlum, videoyu gönderdin ya. Tamam İrfan, kulaklıklar da senden o zaman, kabul mü? Gönder, adresi yolluyorum, gönder kulaklıkları. Yeni telefon, yeni kulaklıklar Frankfurt Havalimanı'ndan geldi. Salacağım adresi, sal bakalım kulaklıkları. Kulağıma taktıkça dinlerim seni böyle. Kulağıma taktıkça seni anarım. Bizim park yerinden çıkış orası. Kıtele yollandım. Ha, ben de dedim ya, bu çocuk şaşırmasın kendini. Selanik'e giderken Kastoria'yı aldırmasın. Seres taraflarına doğru. Bre. Saydolu Günay. Sedat Peker. Aman. Sakin. Tamam. Ahmet Boz göndermiş. Sedat Peker reisle alakalı. Aman kardeşim. Şimdi girmeyelim o konuları. Dayı ne oldu dedim, arkamızdan ses yok. Vallahi 2-3 muhabbet attı, böyle salladı birkaç mesaj, kaçtı. Çok düşüncelerde o, kuru fasulyeyi nasıl pişireceğini düşünüyor. Söyledik ama ya. Kuru fasulye pişirmesin, geçsin oradan babadan alsın bir şeyler işte. Bekirli'den. Coşkun, denk dur oğlum. Bağla bacanak, hadi bakalım. Bağlıyorum bacanağımı şimdi, dur bakayım. Olcay göndermiş. Aşım nasılsın? Şampiyon kim oldu ya? Bilgin var mı? Olcay kardeş, biz onu kutladık da. Galatasaray şarkıları da çaldık. Biz Beşiktaşlıyız dayı. Yiğidi öldür, hakkını ver deriz. Şampiyonunuz tekrar kutlu olsun. Herhalde sen denk gelmedin, dinleyemedin, o yüzden tebrik ederim.
2: Hacı sen hangi takımlıydın ya? Beşiktaşlı mıydın?
3: Beşiktaş kısmı doğru da takım kısmı yanlış.
2: Beşiktaş takım değil mi abi?
3: Değil abi. Kulüp.
2: İkisinin ne farkı var?
3: Anlatayım. Takımlar, futbolcular, yöneticiler, kupalar, statlar ve paradan oluşur. Ama kulüpler öyle değildir. Kulüplerin bir felsefesi, duruşu ve değeri vardır. İşte o yüzden Beşiktaş takım değil, kulüptür. Bir daha bu yanılgıya düşmeyin. Bu konuda hassasım, rica edeceğim.

0: la la la la la la la la la. Dur bakayım sesi bir açayım bakayım. Alo. Alo. Ve aleykümselam Recep Agacım. Küçük büyük İstanbul. Küçük İstanbul. Hoş geldin Recep Bacanam.
1: Hoş bulduk. Selam aleyküm tüm arkadaşlara, tüm Kral FM ailesine. Herkeslere selamlar olsun buradan Almanya'dan.
0: Sağ olasın bacanam.
1: Senin gibi bir insan tanıdığıma Allah'a binlerce şükürler ediyorum.
0: Abartma oğlum, ama, abartma.
1: ama öncelikle bacanam, öncelikle senin o patronun ellerinden öperim. Kesesine bereket, böyle bir radyo kurdu. Böyle bir güzel bir aile kurdu.
0: Ver bacanam, ver, dinliyor yolda, dinliyor. Ver bacanam, ver, dinliyor yolda, ver.
1: Süper oldu. Size bilme, nerede dinliyor, yolda mı dinliyor, evde mi dinliyor, ama onu Allah daha büyüklere şey yapsın. Daha büyükleri radyolar yapsın. Ama senin gibilerini bulamaz. Sen bir tanesin.
0: Recep Hoca.
1: Onun sayesinde sen de bile bir büyük bir aile kurdun. Seninle valla çok duygulandık bile. Hep bile gururlu olduk. Senin gibi bir arkadaşımız olduğuna.
0: Sağ ol be. Valla ben de çok memnun oldum. Sizler gibi böyle güzel insanları tanıdığıma. Şey diyecek şimdi. Karadayı diyecek. Bak bak diyecek diye. Önceden konuştu herhalde. Dinleyicilere böyle söylesin diye. Tembih etmiştir falan gibilerinden. Valla doğal orijinal konuşuyor Recep Bacanam. Şimdi iyisin.
1: İyi, Allah'a şükür iyiyim. Evdeyim, yatıyorum. 5-6 haftadır bende. Ayaktan ötürü. Neyse.
0: Evet, biliyorum.
1: O
0: evet.
1: Konu başka konu. Ayağımız inşallah geçer.
0: İnşallah. Allah şifa versin bacanam.
1: Evet, amin, sağ ol. Ama bacanam, ben hep o rahmetli neydi o?
0: Kim?
1: Naim Süleymanoğlu gibi sesimi hep duygurmak istiyorum. Tüm dünyaya duygurmak istiyorum. En mutlu baba, dünyanın en mutlu babası benim. 26 sene sonra 2 tane kızım oldu. Allah herkese böyle bir şeyler, böyle bir mutluluk nasip etsin.
0: İnşallah.
1: Herkesin kucağına versin inşallah. 26 sene bekledim. Sesimi de herkese duyurmak istedim. Bu da senin sayende, senin patronun sayesinde oldu. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum.
0: Valla ben bile şimdi şu anda çok duygulandım be bacanım. Bu konuda seninle programlardan sonra da konuşuyoruz sık sık. Benim de bir bilgim yoktu. Valla hayırlısı olsun, uzun ömürlü olsun. Analı babalı büyüsünler inşallah. O gönderdin yani kupanın değeri, bana gönderdin yaz önce. Şimdi çok daha iyi anlıyorum. Vay be bacanım. Demek ki çalabım Allah veriyor yani. Yani 26 evet, yıl sonra evet. Bile evet vallahi çok güzel.
1: Evet. Ama böyle bir aile olduk. Herkesi çok, bir de canlı yayında o arkadaşları duydum ya, 2 gündür 3 gündür arkadaşları canlı yayında duyuyorum.
0: Evet.
1: Vallahi diyorum ki böyle bir aile, süper bir aileyiz ha.
0: Gerçekten de bak.
1: Hepsinden üstelik Trakyalı bir aileyiz. En büyüğü senin patrona da sana da teşekkür ederim. Politikayı bu radyoya katmıyorsunuz ya. En büyük bir numarasınız. Vallahi bir numaranın önünde gideniz siz.
0: Sağ ol bacanam.
1: Büyük harfle yazık. Altın harfle yazık. Bu kral
0: efendim. Ya şah bacanam benim. Orijinal bacanam benim. Ama politikaya girmemeye gayret gösteriyoruz. Yani o konular başka. Hiç girmeyelim ben o konuda. Hadi. Kında bunu istiyor.
1: O politikacılar yüzünde gurbetteyiz. Sağda solda. Gönlünde buna.
0: Almanya'da da kındap var mı bacanam?
1: Var. Bugün sağda solda buluyoruz Almanya'da.
0: Tamam mı bacanam?
1: Buluyoruz kındapını da, buluyoruz her şeyi. Hatta burada daha rahat oluyor çünkü dilimizden anlamıyorlar ya.
0: Evet.
1: Kındapını sevdim dedim. Adam diyor tamam sen anlasın.
0: İyi, sana Almanca'ya çevir ne söylüyorsun diye sormuyorlar. Çevrilmiyordu. Bu böyle orijinaldi. Kındapını sevdiğimi falan de.
1: Aynen.
0: Yaşa bacanam.
1: Çevirmiyorsa biz de çevirmiyoruz.
0: Peki bir şey soracağım. Bak Arzu Hanım, onu sormayı unuttum. Şimdi sen de o Mannheim, o taraflardasın. Bu Mannheim'a küçük İstanbul niye diyorlar? Yani fotoğraflar falan gönderdi Arzu Hanım da. O kadar mı çok benziyor canım? Küçük, yani İstanbul'a mı o kadar çok benziyor?
1: Vallahi İstanbul'a benzemesi değil de o Mannheim'ın o şey, İstanbul, küçük İstanbul dedikleri yere girdiğinde her taraf Türkçe yazılı alan dolu. İnsan hiç bir anlık unutuyorsun, Almanya'da mısın, Türkiye'de misin, nerede olduğunu unutuyorsun. O kadar yani, o kadar.
0: Hani kafeler falan, marketler hepsi, kasaplar, berberler hepsi aynen. Türkçe diyorsun.
1: Aynen. Etraf Türkçe. Türkçe konuşuyor. Zaten nereye şey, Almanca konuşan yok her şeylerinde.
0: Zaten bu gidişle Almanya'da Alman da kalmayacak be ya bacanım. Değiştireceğiniz orada Almanları da.
1: Kalmadı zaten o Almanlar eksildi ve
0: şimdi
1: Almanlar da evde duruyor, dışarı çıkmıyor onlar, evde duruyor onlar, evden şey evde kalmışlar. Ne diyorlar onlara, hani bir çalar şey var diye. Evden çalışmaları var diye öyle bir şey.
0: Onlar evden Arbeit'ten eve geliyorlar. Zaten eski zamanlarda şey milli takımlar oynuyordu. Bakıyordun Alman milli takımının hepsi aynıydı be bacanam. Yani sarı saçlılar bunlar, böyle şey, mavi gözler, uzun boylu, beyaz tenli falan. Şimdiki Almanya milli takımına bakıyorsun 8 tanesi zenci. Değişmiş yani bunlar.
1: O Almanya takımı değil ki, o bizim Avrupa takımı. Hepsi 3 bacaklı.
0: Son bir soru bacanam.
1: Buyur bacanam.
0: Estonya'ya, Letonya'ya geliyor musun?
1: Hanıma sormam.
0: Çok teşekkürler. Güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Sağ ol bacanam. Sana da tüm Kral FM ailesini, hepsini ayrı ayrı büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim.
0: Eyvallah bacanım. Sağ olasın. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, kendine tamam. İyi bak. Tekrar Allah şifa versin. Çok memnun oldum. Amin. Kocaman alkışlarla uğurluyorum seni. Hadi çüz.
1: Çüz. Görüşürüz.
0: Bu alkışlar Recep Bacanağ'ıma. Her zaman söylüyorum, kan bağımız yok ama bu güzel insanlarla can bağımız çok çok. Ver ver ver ver hacı alkışı, ver hacı. Hacı mı? Yok be, dur azıcık.

Aynen Nedim'im, Haşim abim, Recep Bacanağ'a bizden kucak dolusu tebrikler. Vallahi ben bile duygulandım gerçekten. Dedim evlat bambaşka bir şey ya. Oo vallahi bambaşka bir şey. Şöyle devam etmiş Recep Bacanağ Nedim. Dile kolay. Tam 26 sene sonra iki minik kız evladıyla evi bayram yerine dönmüştür. Aynen. Bazen bana fotoğraflarını gönderiyor. O kadar tatlı, o kadar şeker, o kadar sevimli çocuklar ki. Rabbim her ikisine de hayırlı eylesin. Bahtları açık, ömürleri bereketli olsun. Recep abim artık 26 yılın acısını o mis kokulu kızlarıyla ve prensesleriyle çıkarır. Gözünüz aydın, hanenize nur doğmuş Recep abim diye de eklemiş Nedim kardeşim. Nedim valla sen de bir tanesin be. Aynen öyle. Yaşa be bacanam. Ama bak adam çalışmış. 26 sene çalışmış adam. Bütün annelere, babalara bu güzel alkışlar. Que lipon, calo saboto, que de cuadr fe, talemme deftera demiş. Mehmet Ali Birant. Murat Hocam hoş geldin. Beşiktaş Jimnastik Kulübü fakat... Niye devam etmemişsin hocam? Mahmut Hocam. Ben Ali'ye de bir bağlansana böyle canlıda. Biz de bir şeyler söyleyelim. Arayayım canlı, hemen bağlanalım. Hazır mısın Murat Hocam? Arıyorum. Hocam gerçekten hoca. Bir kere onu söyleyeyim Murat Hocam. Böyle bir mübarek günde bir şeyler söylemek ister misin Murat Hocam? Bağlanmak ister misin? Bağlayayım mı kındaplan seni? Murat Hocam demiş başlayacağım kındabına şimdi. Orhan Tuna yazmış. Kardeşim Allah analı babalı büyütsün. Allah nazarlardan sakınsın. İnşallah vatana millete hayırlı evlatlar olsun diye eklemiş. Orhan Tuna ağam Samsun'dan lakin Fransa Paris'te yaşıyor. Recep Bacanam sana gönderdiler. Bizi çok duygulandırdın Recep'im. Canım benim vallahi. Haydi yine bugün Estonya, Letonya'ya gitmek için benden soruluyor. Haşim abi bana göndersinler Taftata pasaport numaralarını. Fotoğraf da istiyor mu? Selam dayı, hayırlı yayınlar, iyi programlar dilerim dayı. Letonya'ya otobüs hazır. Sadece 8 kişilik yer var. Hayır bu oğlum, sen hangi pulmana bindin? Berket'in pulmanından bindin. Ve tecrübeli eleman, en azından kendini anlatabilecek olsun. Nedim'e de selamlar, teşekkür etmişler. Tecrübe derken mesela oğlum siz tecrübeli bak kaç 28 seneden beri bu işi yapıyorsunuz. Fayans döşemesi falan bir tecrübe. A work experience. You know? Ceygun. Tamam badayıcım. 8 kişi, ben 28 biliyordum. 20'yi ne ara doldurdunuz oğlum? Çalışan demir paslanmaz. Tebrik ediyorum Recep Agam'ı. Ver. Hacı ver.

Portakal aldım handan, perdeyi kaldır camdan. Alacaksan al beni, ben usandım bu candan artık garip. Yetti garip bayağı, ah bayağı yetti bayağı. Açıldı sesim de açıldı valla sabah. Nasıldı kız, öyle hiç sesim çıkmıyordu. Au. Açıldık. Sağ olsun Karadayı getirmiş birazcık. Al bakalım iç bundan dedi. Aga tabancayı bağla. Nereye bağlayayım tabancayı? Çalışıyorlar fare sınavında. Kayalarda çalışıyorlarmış. Saydolu Günay. Ya kromata sidirka hidravlika agrotika yaolisiz dules pragmata. Yine Saydolu Günay'da. Drostik markasının bütün ürünleri, matkap çeşitleri, plaka ki fayans kolası, Sigma fayans kesme makineleri. Efendime söyleyeyim. Kat markasının bütün markaları, bütün ürünleri yedek parçaları ile birlikte. 15 kilogramlık ekolojik boya 35 euro. Sadece 35 euro Saydolu Günay'da. Günay kardeşimin dükkanı İskeçemiz'de Gümülcüğe Sokağı'nın sonuna doğru. Panagi Çaldari 124 Xanthi ergaliye.hromata.gr olarak internette de bulabilirsiniz. Saydolu Günay Instagram'da aynı şekilde ismiyle birlikte de bütün kampanyalarını çıkın öğrenin, çıkın görün. Sabah 6'dan öğlen 4'e kadar Saydolu Günay hizmetinizde. Günay'ım güzel bir hafta sonu, iyi bir hafta sonu diliyorum sana da. Başka otobüs ilave edildi, ikinci otobüs. Ha. Berket'le mi konuştun? Çalışmak iyidir aşımam. Sabah, öğle, akşam fark etmeksizin her zaman elimizden geldikçe çalışmaya gayret gösterelim. Çalışacağız ama çocuğum, ama fasile fasile prasa fasile bakla bakla fasile prasa fasile prasa bak. Çalışan adam dengeli beslenecek bir kere. İdmanını yapacak. Dedim oğlum cuma saatinde tövbe hali. Sümme aşağı, sümme aşağı. Tamam, reklamlara gitmem lazım. Karadayı dinliyor.

İngiltere'den de geldi bacanan Hüseyin Banderas yazmış. Uzun ömürlü olsun, hayırlısı olsun diye eklemişler. Tebrik ederim demiş Recep Bacaran'ı. Karabela Hüseyin. Soundtown'da o. Ömer'e yakın. Londra'ya 2,5 saat. Sağ ol Bandera.

adresi gönderiyorum İrfan. Böyle ama abuk subuk böyle gaydırı kupak kulaklıklardan olmasın. Telsiz isterim. Tamam mı? Sorularsa nereden niye? Frankfurt Havalimanı'ndaki dinleyiciler gönderdi diyeceğim. Salacağım adresi programdan sonra. Yapar. İrfan Konde yapar. O yapar. Adam Kozluca'da. Alacım günaydın. Tamam bakalım. Afiyet olsun. Güzel de bir yemek görüyorum orada. Tarana mı kız o? Aa öyle mi Ömer? Kardeşim şurada 2 hafta kadar bir zaman kaldı. 4 Haziran 2025 senesinde ilk yazışmamış başlamış. Seninle daha nice güzel yazışmalara diye Ömer'im eklemiş. 4 Haziran 2025'te. Aa onu da böyle tutmuşsun. Ben de kibar yazmışım Ömer Bey diye. Eyvallah Ömer'im sağ olasın.

0: makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırınlar, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
1: Sobacı Binbaşı Emin. Yıllardır güvenle. Adres Panayi Şaldari 4446. Telefon 2541-021-831. Xanti.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Xanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
4: Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cemil'de. Kum, tuğla, piriket, çimento, kireç, kiremit, yutong. Hazır kağıt kalıp direkleri. İnşaat yapımında kullanılan her türlü kereste. Yutong için özel kola ve fayans kolaları. Silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva. Taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri. Süslü, renkli kaldırım taşları. Renkli dekor taşları. Süslenmiş, farklı desenlerde modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular, her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su oğlukları, inşaat alanında aklınıza gelen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815, cep telefonu 693-673-8490.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
9: Er yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin Kral'dan.
10: Ve böyle işte Kiryan dedi marke Çiğagormi, ev yaparsan tuğladan alır Trakya'dan. Alçacık duvar üstü tülbendim suya düştü, tülbendimi alırken yarim aklıma düştü. Kiryan dedi marke, kek yiyorsun ha. Kuru fasulye ye. Olmazsa ahtapot çıkar, o da olmadı horoz var. Kek. Bekarlık sultanlıktır oğlum. Bütün oylar sana. Seni milletvekili yapmasın, ben de buradayım bak ha. Lan dedim var, dedim var kuzey ya. Milletvekili, milletvekili. Afiyet bal şeker olsun gençler.
11: Benim kocam.
10: Akşama geleyim bari de dertleşelim azıcık. La la la la. Recep Bacaran da bütün dinleyicilere çok çok teşekkür etmiş. Sağ olasın Bacaran. Çok duygulandırdın bizi bugün. Sen şimdi böyle yol almışken daha böyle 3-4 tane daha

İpro Enistansı İsaoğlu Ahmet Usta. Yakapuman Duran'ın tam karşısında. Panagi Çaldari 94'te. Facebook ve Instagram'da İpro Enistansı olarak görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Oo. Her gün pilav yenmez desene. Ay kek yiyormuş Ayhan dedim. Kek yapmış kendime. Eskiden böyle Arapaki kekler vardı ya, onlardan almış. Bakkaldan yalınlılar. Adam vallahi billahi bak. Az yemek çok iş diyor. Olay mı koskocan dedim var. Kiren dedim var ki. Gökte yıldız açıktır. Sine dolu taşlıktır. Gürkan'ı da geçsin. Yok be ya. Boynuz kulağı geçermiş ama duyamazmış.

Çalmayacağım şimdi onu. Benim gözüm sende Ekrem Gültekin'den. Bunu hiç çalmadın, çalacaksan bunu çal. Çalmayacağım. Çalmayacağım. Çatlasın düşmanlar Aykan Duman'ım. Güzellik geliyor yolları. Bir numarasın, bir numara. Madde değil, sen bir manasın Aykan'ım. Bak bak ben senin millet ne? İçişleri Bakanı bile yapacağım. Dur sen, dur. Gördün çıkarsın iki tane.

Arkadaş hangi partiden gidiyor? Hemen oyları verelim diye. Senin istediğin yere oyları vereceğiz dediler Nihat. Gördün mü? Doğru insanlarla çalışıyorsun Aykan'ım benim, canım benim. Nihat yazmış.

0: lambır lambır.
1: Baştan söylesene Baykan. Ahtapot zamanı bitmiştir. Şimdi çiftleşme zamanı, yumurta zamanı. O yüzden ahtapotları ellemiyoruz. İstersen iki tane horoz çıkarayım. Bir de dana kafası var demiş. Oğlum kaç ikimiz yiyeceğiz onu? Nasıl yiyeceğiz ikimiz o kadar şey, çok şeyi? Can boğazdan gelir desene Aykan'ım. Olur bacarım, ona da hayır demeyiz. Haber vereceğim ben sana. Arayacağım ben seni. Yanılı Ceylan'ım. Sen nerede gördün ahtapotların çiftleşme zamanını? Şimdi oldu. Gördün mü de yazıyorsun ahtapotların çiftleşme zamanı? Yapsın onlar işini.

Citroen İstasyon efendim. Günlük doğal, kaliteli, lezzetli ve temiz malzemeleriyle sabahın dumanı üstünde sıcacık poğaçaları, börekleri, kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli ve çikolatalı. Çok çeşit soğuk sandviçler ve tostlar ve peynirlileri de bulabilirsiniz. Efendim İpro'nun istasyonu da siparişleriniz için Fagi, Volt, Box ve eFood'dan da siparişlerinizi yapabilirsiniz. Ratata, ratata. Kurular, tropitalar, zambora pitalar, lukaliko pita, aplo, yemisto, kasero pita ve pizzalar. Ayrıca çiğ olarak da alabilirsiniz. Bayram günü açık mı? İsa Allah Ahmet Usta'm.

bilenlere şaba. Hadi bakalım. Freska yumurta satacağız. Tavuk işine de giriyoruz. Gelin. Tavuk işinde, horoz işinde çok mal şey var. Para var. Ali. Gir kardeşim, buradayız. Reklam sponsorluk burada, hiç merak etme. O tavukları, horozları öyle bir tanıtırız ki. Almayan da alır.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat Mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
0: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
3: Everest. Doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest. Doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
2: Platia Le Ferias Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldarı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz. Bayram sofralarının olmazsa olmazı, Amfeon Pastaneleri. Damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Amfeon kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanos 5'teki Amfeon Pastaneleri sahipleri Mehmet Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532-111-064.
6: Forio Plast. Modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Forio Plast yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Kara Hasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite. Forio Plast Koyunköy'de 2541-021-404 cep telefonu 693-3168-949.
0: Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
7: Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
0: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
7: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
0: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541-032-972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar.
8: GY
0: ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύμφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
4: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
10: Cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu. Serhun dostumuzu unutmayalım tabii ki de. Diye her zaman söylüyorum ya, dünyadaki tek gerçek o diye. Herkes Gökçeler Köyü'nde ve inanın da caminin karşısında İskeçi'de Panagi Çaldar'ı 69'da efendim. Her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik faturaları hazırlıyor Serhun Deloğlu. Hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için de yine iki tane cenaze nakil aracılığı ile ve bu tür nakil işlerindeki gerekli olan kağıt işlemlerini hallediyor Serhun Deloğlu Cenaze Hizmetleri. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler. Instagram ve Facebook'ta Cenaze Hizmetleri Serhun olarak takip edebilirsiniz. 698-77-99-377 de telefon numarası. Yakup abime de kolay gelsin. Şöyle keyifli bir hafta sonu diliyorum kendilerine de. Bugün yine birbirinden güzel cuma mesajları geldi. Onları bir derledik, topladık. Ekip arkadaşlarıyla birlikte. Onları okuyacağım tabii sizlere. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Gerçekten Allah sizi inandırsın. Çok harika bir program oldu. Özellikle programa Recep Akam damgasını vurdu. Helal olsun Recep Akam'a. Sağ olasın, teşekkür ederim. Yine sizlerle birlikte tabii ki. Hani imkanlar dahilinde kaliteli yaşamak sanattır. İşte o kaliteyi sizlerle birlikte yaşıyoruz. İyi oluyor. Çok çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Fındık kurtları. Efendim Borya Plast yepyeni yerinde. Koyunköy'de istikbal ile Karahasan Kimerya'da. Karahasan Et Marketi'nin tam ortasında. Hemen çok kolay yerde. Harika bir mekan yaptılar. Çok çok geniş. Bütün ürünleri görebiliyorsunuz. Ve ayrıca gitmeden de ürünleri görmek istiyoruz aşım diyorsanız, tabii ki Instagram'da da bakabilirsiniz. Instagram'da Voryoplast Cash & Carry olarak da takip edebilirsiniz. Voryoplast'ta Fatih'im düğün, kına, sünnet, mahya ve davetliniz için tek kullanımlık yemek kapları, masa örtüleri, alüminyum tepsiler, plastik poşetler, plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak ve bardaklar. Şu şeffaf var ya, hani görünür kapaklı siyah plastik kaplar, onlar da var. Artı hemen ilave ediyorum. Yaz sezonu için çok çeşitli ve çok boy renklerde ve modern tasarımlarıyla. Bak bunu unutmayın. Plastik masa, sandalye ve tabureler, ayrıca saksılar da bulabilirsiniz Voryoplast'ta. Kalali su refile, kalali su. Şeyma Usta'mda kaportacımız Gökçeler Asfalt Boyu'nda. Kırcali Liv Medico Dental, Kırcali Bulgaristan Pazar yerinde. Cafe Tenara Paradisos, Paradisos Köyü'nde. Bakırcı markasıyla çok çeşit dondurmalar geldi. Yaz saat uygulamasını başlattık. Çarşamba günü başladı değil mi Hasan'ım? Hafta içi ve hafta sonu sabah 9'dan gece 12'ye kadar Cafe Tenara Paradisos Köyü açık. Eşsiz bir coğrafi konumu ile ve cıvıl cıvıl kuş sesleri. Akarsuların yanında fevkalade. Mekanı ile Cafe Tenara Paradisos Köyü'nde. İnce azlı orası. Sacre Neratu Paradiso. Hasan kardeşim ve diğer genç arkadaşlar orada zehir gibi, arı gibi çalışıyorlar maşallah. 694-34-99-240 Cafe Tenara Paradisos. Lay lay lay lay lay lay. Niye, ne demiş ki yine bu böyle? Ben çok teşekkür ederim bacanam. Hep diyorum Kral Aşim, Kral FM ailesi diye. Çok dankeşön. Sağ ol dayıma. Hanif Hanım, size de çok çok teşekkür ederim paylaşımınız için. Hikayemi hemen aldım izninizle. İzin istedim, mesajı gönderdim. Sağ olun, var olun. Ailenizle birlikte musmutlu bir hafta sonu ve güzel tesadüflerin olduğu bir hafta sonunuz olsun inşallah. O son soru kurduğum cümle İlber Hocam'a ait, bana değil. Tosteki Top Bobo'ya onu da tanıtacağız. Oto elektrikçisi Elektrologos Aftekinüton Ahmet Sami. Şöyle sponsorlarımı bir toplayalım bakalım. Arabanızın elektriği ceryan işleri yani bizden sorulur diyor. Sorunsuz sürüş keyfi ve rahatlığı da sizden sorulur. Elektrologos Aftekinüton Ahmet Sami Usta. Dermayı kuştu soktu özoktan veriyor. Benzinci aralım dizin yanında mekanı, yeni mekanı. Tecrübeli bir ustamız. Elektrik, elektronik, yedek parçalar, oto elektrik aksesuarları ustamız Ahmet Sami de. Oto elektrikte son nokta ve müşteri memnuniyeti. Aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı, servisi, led lambaların takımı ve ayarları. Dinamo, Miza dediğimiz marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü. Epçe bundan az önce bu saydık ama Epçe Elektrologos Aftekinüton Ahmet Sami Ustam'dan. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız doğru adres uygun fiyatlarıyla oto elektrikçisi Ahmet Sami. Ciğer şiş efendim yeni başladık, menümüze yeni koyduk. Tosteki Tub Bobo Seydan Edris Bekirli Peleketi de kendi hazırlıyor. Ustamız gerçekten deneyimli. Bekirli'den ustamız. Aşağı ve Seydan ustamız. Yaşu my friend. Ciğer şiş. Edirne'ye gitmenize gerek yok artık. Gideceğiniz yer belli. Nerede? Bekirli'de. Mangalbaşı lezzetler, ekmek ve pide de döner tavuk. Ciğer şiş. Siparişe göre kokoreçler, oğlak kuzu çevirmeler mangalda. Pirzolalar, köfteler, tavuk çevirmeler. Epçe. Pazartesi hariç. Dinlensin adam bir gün be, bir havacı kalsın. De böyle balığa malığa gider belki. Ayhan yorma bakalım Seydan'ı. Mevsim salataları var, orektikalar var. Pazartesi hariç diğer günler. Öğlen 12'den gece 12'ye kadar dükkan açık. Adres Peleketi Rodopis Bekirli. Insta'da Tosteki Tub Bobo olarak takip edin ustamızı. Bacanam hemen bakacağım bakalım mesajlarına da. Survivor merhaba. Hasibe anneme ve arkadaşlarına, Ayşegül teyzeme de çok selamlar Almanya'dan. Kaynanama selam söyleyeyim. Söyle tabii canım, söyle. Hasibe annem ve arkadaşları dinliyorlar mı bizi? Zaten balık merakı da var. Anladım oğlum sen senin balık merakını. Ayhan Duman sana alıştırdı değil mi bu balıkçılığa? Duydun mu demin ne yazmış? Ahtapot zamanı değil diyor. Ahtapotlar çiftleşiyor şimdi diyor. Tövbe estağfurullah. Sümme aşağı. Sümme aşağı baya. Ah baya. Yedi bu çocuk beni ben. Yedi. Bulgaristan'a kucak dolusu selamlar, saygılar. Memleketten. Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İtalya ve İspanya. İyi hafta sonları diliyoruz. Have a nice weekend, England. Thank you so much. Thank you for cooperation. Liverpool taraftarının dediği gibi. Never walk alone. Cam fotoğrafçılığa kolay gelsin. Hafta sonu onlar yoğun çalışıyorlar. Cam fotoğrafçılık, son teknoloji fotoğraf makineleri, son teknoloji videolar ve son teknoloji dronlar ile benzersiz çekimler yapıyor. Gökçelerde cam fotoğrafçılık. Can Keoğlu ve cn.wedding.photography'den Can'ın yaptığı işleri, fotoğrafları ve videoları görebilirsiniz. Can Wedding Photography. Tabanca dinliyoruz mu sıramla birlikte? Şarkınız hazır. Biraz geç oldu ama güç olmadı. Dinleteceğim şarkınızı biraz sonra. Söyle Survivor'ım, ne istiyorsun bakayım? Saat 8'de değil mi randevu? Benim kafa geziyor. Senin kafa nerede geziyor? Vücut başka yerde, bünyem başka yerde, kafam başka yerde be oğlum. Aa, toparlasana sen kendini azıcık. Ah bayağı, ah bayağı. Şimdi dinleteceğim sana güftesi Mehmet Sadi Bey'e, bestesi Hacı Arif Ali Bey'e ait olan Alafranga bir şarkı. Göreceksin o zaman sen. Şaban gönderdi. Bugünkü belki de en güzel... Cuma mesajlarından bir tanesidir. Arada böyle dinleyicilerimiz devam dinliyor ama seyrek yazanlar var. Onlardan bir tanesi dinleyicimiz. Dedi ki tut ki Ali'den miras kaldı sana Zülfikar. Sende Ali'nin yüreği yoksa Zülfikar neye yarar dedi. Bence günün en güzel mesajlarından bir tanesi olabilir mi? Olabilir bence. Diğeri Sabri'den geldi. İnsanlara güvenmek kumardır. Kumar haramdır. Yine de siz bilirsiniz. Hayırlı cumalar dayı Sabri. Şahin diye bir dinleyicim gönderdi. Şimdi bilmiyorum. İlk defa yazdı bugün. Elini vicdanına koymamış biri dayı demiş. Alnını secdeye koysa ne olur, koymasa ne olur. İşi tamamen vicdana bırakmış Şahin. Teşekkürler. Sağ olun.

Aşık Veysel'e sormuşlar. Bir dinleyicim gönderdi. Üstad, dünyada ne anladın demişler. Say ki pazar yeri dolaştım. 3 metre bez aldım, gidiyorum. Gözünü açıyorsun, doğdu. Gözünü kapatıyorsun, öldü diyorlar. İşte bu göz kırpışa ömür diyorlar demiş Aşık Veysel.

Almanya'dan yeni dinleyici Recep Usta aracılığıyla tanıdık, aracılık etti, selamlar demiş. İsminizi de yazarsanız iyi olur. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Memnun olduk efendim.

Ayık ustaymış. Tamam ustacığım. Çok teşekkür ederim tanıştığımıza da, sağ olasın. Almanya'nın ne tarafından, böyle onu da bir yazarsanız iyi olur. Yeni yeni dinleyicilerimiz de geliyor. Bana bu günlük paydos. Emeğine yüreğine sağlık Haşim. Sizlere ve Kral FM ailesine güzel bir hafta sonu diliyorum. Allah'a emanetsiniz. Harika bir yayındı yine. Pazartesi var mı yayın? Senin sayende, sizin sayenizde de yine güzel bir program oldu. Araba da güzelmiş bu arada. Ne var ki o be Arzucuğum? Mercedes mi o? Mercedes mi? Pazartesi yayın var mı? Kısmet diyelim. Arzu Hanımcığım çok teşekkürler. Çok çok dankeschön. Stuttgart Recep Ustam sesli mesajını programdan sonra dinleyeceğim. Olur değil mi? Bugün promosyon saldın gitmeye. Bugün promosyon saldım gitmeye. Gitmeyeceğim Sezer. Kaçmayacağım lan. Reklamları bir geçeyim, ondan sonra kaçacağım Sezer'im, tamam. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Kerime Timur kardeşimi de dinliyoruz. Radyoları açık Bulgaristan'dan, tamam. Kaynanana çok çok selamlar Recep Agam'dan. En çok kaynananımı seviyorum, kaynatanımı seviyorum abi.

Huzurlarınızda Güneş Gold Kuyumculuk, Can Fotoğrafçılık, Cafe Tanera, Paradisos, Alektor 1 ve 2 Rıdvan Topali, Cenaze Hizmetleri Serhun Deloğlu, Filiotis Asfalt Boyu Gökçeler, Vistoni'de Zeytinyağı Yalımlı, Patos Kofi Tuni, Tosteki Tubbabo Seydan İdris, Şeyimi Mümin Ustam, Kaportacı Gökçeler, Mücevherat Kuyumculuk Sina Pırlantı Edirne, Saydoğlu Günay İskeçimizde, Oto Elektrik Ahmet Sami, Ruin İstasi İsa Oğlu Ahmet Ustam, Voroplast, Koyunköy'ünde Barış, Kırcaali Liv Medico Dental Doktor Ali, katılımlar için çok çok teşekkürler, sağ olun, var olun. Kral FM ve On Air Medya Grubu'nun felsefesi belli, her zaman söylüyorum. Birlikte çalışalım, birlikte üretelim, birlikte kazanalım.

Alkışın en büyüğü tabii ki önce dinleyicime. Var olun. Varlığınızla mutluluk veriyorsunuz. Teşekkür ederim. İkinci büyük alkış sponsorlarıma. Bugünün en büyük ama en çok büyük alkışı da tabii ki küçük İstanbul Mannheim'den Recep Bacanağ'a gelsin. Ve onun iki güzel kızı için. Yaşa Bacanağ'ım. Ne kadar güzel söylemiş Can Yücel Can Baba. Fazla kurcalamayın hayatı. Vicdanınız temizse, yüreğiniz de güzelse yaşayın gitsin işte. Hoşça kalın.

0: olsun. My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541-07-3536.
1: Tecrübesiyle, bilgisiyle, tam donanımlı muayenehanesiyle, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Muharrem Atike her daim hizmetinizde. En iyi sağlık hizmetini en iyi doktordan alın. Yıllardır olduğu gibi bugün de Doktor Muharrem Atike'nin deneyimlerinden yararlanın. Miauli 40 Aşağı Mahalle Camii'nin karşısında bulunan Doktor Muharrem Atike bayramınızı kutlar, sağlıklı nice bayramlar geçirmenizi diler.
2: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
3: Καλύδι Σαββάς. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-68000 και κινητό 6977-5757. 87.
4: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besinlerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
5: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz. Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, birinci kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
6: Tavuğun en lezzetli hali, Kotaplikliko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotaplikliko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İro 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotaplikliko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
7: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder. Panagi Çaldari 94, 4. kattaki muayenehanesinde çok yakında hasta kabulüne başlayacaktır.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjell Reven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besinlerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler. Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldırı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
0: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
2: Κρίτσλενμε, ρωματισμά, μπούιον σύρτ, μπελάρουλαρα και φωτικλαρα. Kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldırı 34-36, 1. kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
3: Oto kaporta ve boya hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala yolu şeker fabrikasından sonra 50 metre ileride sağda bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
6: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. Allcars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kalite

My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541-07-3536. Aydınlatma sistemleri, elektrikli ekipman, elektrik tesisatı malzemeleri,

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz. Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, birinci kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler. Platiye Lefteriyas Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
3: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμις Events & Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Bayram. Με υγεία και ευτυχία.
2: Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
4: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Bayram χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
5: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
6: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
7: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
6: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
7: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
6: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
7: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
8: Voryo Plast. Modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Voryo Plast yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Kara Hasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite Voryo Plast Koyunköy'de. 2541-021-404 cep telefonu 693-3168-949.
2: Kurban bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 6986 66 28 68 ve Hasan Bandak 6944 98 10 39. Bandak, kalite ve tat farkı.
9: η εμπειρία, η εμπειρία γίνεται θεμέλιο και η γνώση, η γνώση

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçiköy Arabacıköy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçi Köy Arabacı Köy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
4: Latiye ile Feryas Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, birinci kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
5: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besinlerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim, Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
4: Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
6: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
7: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
8: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
7: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
8: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
7: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
8: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Radyonuzu Kral FM 100.0'a ayarlayın. Gününüze Haşim'le renk katın.
1: Foryoplast, modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Foryoplast, yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Karahasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite Foryoplast Koyunköy'de. 2541-021-404, cep telefonu 693-3168-949.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjell Reven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Bayram sofralarının olmazsa olmazı Anfeon Pastaneleri. Damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Anfeon kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanos 5'teki Anfeon Pastaneleri sahipleri Mehmet Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler.
2: Everest, doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
3: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
4: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
5: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Dr. Meltem Kırcalı, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder. Panagi Çaldari 94, 4. kattaki muayenehanesinde çok yakında hasta kabulüne başlayacaktır.
2: Tavuğun en lezzetli hali, Kotap Likliko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotap Likliko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İRO 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotap Likliko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler. Oto Kaporta ve Boya Hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala Yolu Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
3: Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldarı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
6: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
7: Τέτζουμπε σε τέτζουμπε, καλίτσε σε καλίτσε. Καλίτσε σε καλίτσε.
8: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
7: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
8: Oto Kaporta bakımı ve otoboyama.
7: Carbench kalibre sistemiyle şase ayarı.
8: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
7: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
8: Bölgesel boyama parlatma.
7: Oto farlarının boya ve parlatılması.
8: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara. Bir numara.
7: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
8: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
7: Adres Xanti Kavala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
8: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com.
10: Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: sun. My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36.
1: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
2: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
1: Kalite ve zarafetin buluştuğu adres. Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar. Bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz.
3: Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Bayram, με υγεία και ευτυχία.
4: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçi Köy Arabacı Köy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında

0: burası.
1: Kral FM 100 reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
3: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
6: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
7: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besinlerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
8: Ağır vasıtalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır vasıtaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler.
9: Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
8: Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
9: Latiye Lefteryas Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
10: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
11: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
10: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
11: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan Kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan Kolu'nu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
10: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
11: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532-111-064.
9: Kurban Bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 69-86-66-28-68 ve Hasan Bandak 69-44-98-10-39. Bandak, kalite ve tat farkı.
12: Voryoplast, modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Voryoplast, yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Kara Hasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite Voryoplast Koyunköy'de. 2541-021-404, cep telefonu 693-3168-949.
13: Πουλ. Πάρα μου ρησεύγεσα.
14: Αν έχαθεί άμυαλε, τι κάνεις εδώ?
13: Γιαγιά, εδώ δεν είναι το περικότας.
14: Αχ, αείρευτε. Δεν βλέπεις ότι είναι κοτέτσι?
13: Είδα κότες και μπήκα. Περικότας. Λαχταριστά πιάτα με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κοτόπουλο. Έτοιμα μαριναρισμένα και παναρισμένα. Εύκολα και γρήγορα στο μαγείρεμα. Κοτόπουλο τηγανιά, ρολάκι, κοτοπιφτέκι, κοτοπουκές και πολλά άλλα. Το πιασές. Περικότας. Στην Ηρώων 109 στην Ξάνθη. Και delivery στο 25 410 69 123. Βλέπεις κότα? Περικότας.
0: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
0: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, 1. kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-83-495.
0: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
3: Ağır ve hastalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır ve hastaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler.
4: Tecrübesiyle, bilgisiyle, tam donanımlı muayenehanesiyle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Muharrem Atike her daim hizmetinizde. En iyi sağlık hizmetini en iyi doktordan alın. Yıllardır olduğu gibi bugün de Doktor Muharrem Atike'nin deneyimlerinden yararlanın. Miauli 40 Aşağı Mahalle Camii'nin karşısında bulunan Doktor Muharrem Atike bayramınızı kutlar, sağlıklı nice bayramlar geçirmenizi diler.
3: Oto kaporta ve boya hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Ksanti Kavala yolu şeker fabrikasından sonra 50 metre ileride sağda bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
5: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
3: Aydınlatma sistemleri, elektrikli ekipman, elektrik tesisatı malzemeleri, modern ve klasik lambalar, aplikler, avizeler, dekoratif aydınlatma ve aksesuarları, her türlü aydınlatma araç ve gereçleri. Kusis AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Dimokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541-08-3320.
2: Καλύδι Σαββάς. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-68000 και κινητό 6977-5757-87.
6: Kalite ve zarafetin buluştuğu adres. Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar. Bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz. Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
7: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçiköy Arabacıköy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
8: Latin ile Flerias Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
9: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Hafta içi her gün 9'dan 13'e kadar en iyi şarkılar, en samimi sohbetler ve bolca eğlence Haşim'in sunduğu bu programda. Radyonuzu Kral FM 100.0'a ayarlayın, gününüze Haşim'le renk katın.
8: Kurban bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 6986 66 2868 ve Hasan Bandak 6944 98 10 39. Bandak, kalite ve tat farkı.
10: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
11: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την Bituline. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
10: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
11: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
10: Παλαντιέν SBS από την Bituline. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

son vapur da ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim,

θέλω να ξεχάσω.